dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her güne her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini öğünün. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

Hürmetli radyo anlayıcı dostlar, emri hava rayda malumat anlatımız. Ürümcide 9. ayının 17. günü gündüzdün keçegece hava ucuk temperatura 13'den 23 Celsius gradus kucu. Ürümcide 9. ayının 18. günü gündüzdün keçegece hava ucuk temperatura 13'den 24 Celsius gradus kucu. Ürümcide 9. ayının 19. günü gündüzdün keçegece hava ucuk temperatura 15'den 27 Celsius gradus kucu buludu, şubal şamal çıkıdı. Qadirlik do'stlar, Amli avtonom rayonimizga 16 shaharining havo ray ma'lumotini oldimiz. Urumchida havo ujuq temperatura 13 dan 23 Celsius gradusgacha. Altayda havo ujuq temperatura 9 dan 20 Celsius gradusgacha. Chechakda havo ujuq temperatura 10 dan 23 Celsius gradusgacha. Qo'ldida havo ujuq temperatura 12 dan 27 Celsius gradusgacha. Portalada havo ujuq temperatura 12 dan 24 Celsius gradusgacha. Qarmayda hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 15 dan 27 Celsius gradus kuce. Kuytunda hava uçuk temperatura 13 dan 27 Celsius gradus kuce. Şihanzira hava uçuk temperatura 11 dan 26 Celsius gradus kuce. Sanjira hava bulutuk bulup keyin ejiladu, temperatura 12 dan 25 Celsius gradus kuce. Qumulda hava bulutuk temperatura 11 dan 28 Celsius gradus kuce. Turpanda hava bulutuk bulup keyin ejiladu, temperatura 21 dan 30 Celsius gradus kuce. Korlada hava uçuk bulup keyin bulutlundu, temperatura 18 dan 30 Celsius gradus kuce. Aksuda hava bulutuk, temperatura 13 dan 27 Celsius gradus kuce. Atışta hava bulutuk bulup keyin ötkünçe yağmur yağdı, temperatura 15 dan 27 Celsius gradus kuce. Kaşkarda hava bulutuk bulup keyin ötkünçe yağmur yağdı, temperatura 15 dan 29 Celsius gradus kuce. Xotanda ötkünçe yağmur yağdı, temperatura 16 dan 29 Celsius gradus kuce buludu, şubal şamal çıkıdı. Havaraydı malumat anlattık.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır etigenlik haberle programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, yakışmışsınla. Etigenlik haberle programımızın anlaşımlarını karşı alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 17. günü, Peyşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 8. ayının 7. günü.
2: Aval bu kıdımkı programımızdan asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şanghay Hemkarlık Teşkilatı'nın 2026 yıllık rakamlık ıhtısat munbiri Ürümçü'de başlandı. Memleketlik Halk Kurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei asasi maksat nutku sözledi. Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Halık Zade, Kırgızistan'ın devlet işleri katibi Koychiyev tebrik sözü kaldı. Çin Şaucan karşı eliş sözü kaldı. Erkin Tuniyaz riyasetçilik kıldı.
2: Şinjan Çoğun Jılğa Suçılık Tügini Kuruluşu'nun Tuncu Türküm Generatorlar Grupisi işki kiriştirilip, tok tarqıtıp, resmi torlaştırıp, yürüştürüş basqıcağı kirdi.
1: Şinjan yeni bir növetlik paxta nişanlıq baha siyasetini yolğa koyuş layihasını ilan kılıp, 2026 yıldan 2028 yılıca her tonlu paxtının nişanlıq bahasının 18.600 yuan boludığalıqını oturuğa koydu.
2: Atanım rayonunun 2026 yıllık devlet ortak tili yazıqını kengaytış, umumlaştırış teşviqat dəptiliki paliyeti başlandı.
1: Şinjan'daki tüncü XR kinoxanısı kuşadı işgı kiriştirildi. Əmdi xəbərla anlanla.
2: Stansımız xəbri. Rəqəm Şanghay Həmkarlıq Təşkilatını tutaşdırıdı. Aqıl işiş, kəlgüsünü yaratıduğu baş demisiriki Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının 2026 yıllık rəqəmlik ixtisat munbiri 9. ayının 15. günü Ürümçü'de başlandı. Memleketlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlığı Jang Chingwei munbarının başlanış murasımığa qatnaşdı, həm də asasi məqsəd nutqi sözleri. Tacikistan'ın birinci muavin zonlisi Xalıq Zade, Kırgızistan'ın devlet işleri katibi Koychiyev tebrik sözü kıldı. Atonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian karşı eliş sözü kıldı. Atonom rayonluk partiya komitetinin muavin şujisi Atonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz faaliyetke riyasetçilik kıldı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatının muavin baş katibi Soha İlhan, devlet sallıq məlumat idarisi partiya qrupsının şujisi idarı başlığı Liu Liehong tebrik sözü kıldı. Atonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul, Atonom rayonluq partiya komitetinin muavin şujisi Bingtuan'nın Jingwei He Zhongyou munbarga qatnaşdı. Jang Chingwei munularını körsətdi. Rəis Xi Jinping'nin 2020

0: Muhabbet ki dolgan tiyen şan. Şincan'ı nişanlık yardım biriş ızınaları sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız haberi. Liao'nin ölkisi Çağan Tokay Nayası'yı nişanlık yardım biriş ceryanında ul eslihanın derecesini östürüş bilen ıhtısaslıklarını yetiştirişke ten küçeşte çın turup ela sübetlik davalaş baylıkının asasi katlamda yıldız tartışığı türdükü boldin. Liaoning ülkesi Şincan'ı yardım verip salgan Çağantokay Nahiyelik Halık Doktorhanesi Universal binasının eslihaları yenilenip, paydalanış boşluğunun derecesi ösüp, asasi katlamının davalı şaraiti ünümlük yakşılandı. Ul eslihalarının süpüte ösüş bilen bir vakitte Şincan'a davalı cahati yardım verip atkan mutakhasiler mu ilim almıştırış leksiyat sözleş mürekkep davalaş ters kesellik misalini merkezlik muhakim kılış, klinikilik meşgulatını bir mi bir ögütüp yetekleş, diagnoz koyuş, davalaş bu içi terbiyeleşini kalıplaştırış katarlık şekille arkalık Çağan Tokay'a oldunki katarda turduğun diagnoz koyuş davalaş ideyası ve yeni teknikini elip geldi. Çağan Tokay Nahiyelik Halık Doktorhanesi İşki Kesellikle 1. bölümünün muavin müdiri Wu Xin Ai mundaq dedi. Ustazlarının teknikisi pişkan, emeli tecrübesi mol bulup, bu yerdeki yaş doktorlarga bütün küş bilen yardım verdi. Yakınık yıllardan bu yan doktorhanımızdaki doktorlarının davalı seviyesinin tedrici özgürlükini enik his kıldık. İlgar üskünlerini işe kiriştirdik. Şincan'ın nişanlık yardım veriş güçlerinin köp nöbet sicil yardım verişi bilen Çağan Tokay nahiyasından davalış mülazımıtı ıhtıdari mokum açtı. Köp türlü klinikilik diagnoz koyuş davalış teknikisi yokluktan varlığı geldi. Hem de elalaştı. Çağan Tokaylık tibbi kadımlarının öz aldığı diagnoz koyuş davalış seviyesi bölümlerinin mülazımet ıhtıdari sicil küçeydi. Çağan Tokay nahiyası ailesi Eldiyarhan Duysin Bey mındak dedi. Şincan'a yardım gelgen kadırla doktorlar bek yakşıyken bek tepsili tekşürdü. İn tayin razı bulduk. Kan veriş şekilde ul esliha cahati yardım veriştin. Kan işle şekilde ıhtısaslıkla arkalık yardım verişkisi bolgan ceryanda Şincan'a davalı cahati yardım veriş amının kesel körüstüş tesiratını yakşılaş bilen birge Çağan Tokay'ın davalı saklıkını saklaş işlerinin uzak mezgirlik terakiyatı puhta asas saldı. Liao Ning ülkesinin Şincan'ı yardımcı gelgen kadarı, Çağan Tokay Nahiyelik Halık Doktorhanesi ciddi kesellikler bölümünün kesip müdiri Wang Keli'nin mündak dedi. Şincan'ı yardım veriş fakat kesel körüşle emez, belki teknika ve tecrübe ögütüş. Şincan'a davalıcı yardım veriş küş ulap yügürüşke okşaydı. Hemimiz bütün küçümüz bilen yakşı işleyimiz.
1: Stansımız muhbirleri Can Yın, Dilşatcan Halık haber kılını. Atonum rayonunun 2026 yıllık devlet ortak tıl yazıqını kengaytış, umumlaştırış teşviqat tepdilgi faaliyetinin başlanış murasimi tünögün Qulji şehride ötküzüldü. Bu yeniden özgertilgen Jonghua Halık Cumhuriyetinin devlet ortak tıl yazıqı kanuni emel ilişip yolgu koyulgandın keyinki tüncü növetlik kengaytış, umumlaştırış teşviqat tepdilgi. Bunun da devlet ortak tili yazıqını kanun boyunca kengaytip, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabisine cesaret bilen olgı ilgirleş baş temi kılındı. Başlanış murasımda devlet ortak tili yazıqını kengaytiş, umumlaştırış teşviqat tepdiliki körek paliyeti ötküzüldü. Hem de Abdonum rayonluk 5. növetlik devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınlarga viviska tarqıtıldı. Tianşan'ın cenubi şimaldan kelgen devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınları sahneye çıkıp devlet ortak tili yazıqını ögeniş keçürmişini hem bəhirleri. Pişcan nahiyesi Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalisi Pəridem Rahman tonuşturup mındaqdırı. Devlet ortak tili yazıqını yaxşı ögengendin keyin özümkü bolgan işençim açdı. Teximu xuşxuy bolup gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açdım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektifimizge azap oluşqa yetekləb, yurtimizdan mədəniyyət sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahatını ravajlandırışqa küş qoşu mən. Автоном районлық партия комитеті, Маарып қызметі комитеті, Автоном районлық Маарып назартының бірінші дәрежелік көзет күшісі Ли

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış pedok.
1: Yıldır aldı biz hemen.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımızı.
0: Yeni bir gün, yeni bir seher, yeni bir başlangıç. Kadirlik dostlar, yeni ruhi alet bilen barlık işlerinlerine başlayacağız.
4: Köylüge zor arzu amitlerini püküp, öz arzusu üçün izin atan kadirlik dostlar, hem alakı şatlık, amet, hatircemlik emre bulsun.
0: Tinanla salamet, işlerinle ufutluk, küllerinle hatircemlik ve şatlık için ötsün. Mən riyasetçi Uşurcan Hızır.
4: Mən riyasetçi Rüşengül Basit.
0: İşkilep.
4: Bir yerler bırakan da akıldı.
0: Köylüge zor amitlerini püküp dedi, değil mi Rüşengül? Köylüge zor amitlerini püküp.
4: Yakay zor arzu umutla hop kaldı.
0: Amitler, köylüge zor amitlerini püküp. Öz arzusu üçün izinlatkan kadirlik dostlar hep dediniz değil mi siz?
4: Onunca olay mesela Amut mu değil mi kendime erkan çözüm. Zor arzu ümitlerini diyen. Ümit diyen gelsen ama 20 yaşı çıkıp kalan bir akbal babi yani.
0: Amutlarını kendini püküttüm demdi. Kulcudu yol kavramı. Ahmetçe yolları şimaldın canım kumaşırla acıkken. Ama ballanın ki, omaklanın ki uçurlarını bu vakti kuyutaydı.
4: Şuna haklıyla. Omaklı kuyana bir uçur bakken toh şuna olamış uçurunu bir kuyuyorsak kan daha olur sizce.
0: Bulur, bulur, bulur.
4: Mana anladı da akçam. Ya bu müzik MSG mu bana kayta?
5: Uşurcan'da da olsan kulakta yakışım olmadık diye yol haber verir. Olsan Lura'dan gelmem çok güzel değil. Yokmaz sürece Dodo Şan'ı yapıldım.
0: Dodo Şan'ı? Heee Şiyu Dodo Şan'ı? Heee
4: Şiyu Dodo Şan'ı mukapatın belgen emez mi şu an? Yapıldık deydi.
0: Kanda, ondan bir ke?
4: Yardım mı?
0: Ben yapmam tabii. Kabin alı o, belki dostluk etti deydi o. Eko ya ye.
4: Ay siz onu ahlab yiyiş ki pek niminiz yok kayınla. Seheriniz yok ademsiz o.
0: Kaçkar şehir ama ayrı durum kumanga yolun işte maşallah geldi ki Allah'ı tostluş yok geldi gavçurunu. Severdinden dadı sevettik o.
4: Kana garibi yolu garipten şehir kaptıma bulla bize köptü gavçurunu maşireli evettik değil mi?
0: Rene aydaydı ama galibiyet yolları koşuyorsun işte yollar avan kedep.
4: Eko ya ye kabin alı o, belki dostluk etti deydi o.
0: Çöngbey dada onun ki üstüde cık yollar, cık yollar avan ki dedi o lauta.
4: Kaşkay şehir aerodrom kırıp mağa yolun işte maşallah cık lekin alay dostlu şok diye uçurunu severdin de baba evet tutucu mu? Uçurcan saklayıp sizde de kaplan. Sağ uçurcan esli mi?
0: İkinci taşka aylanma davandın midon rayını kıça yollar koşuyorsun işte avan ki dedi uçurunu Gülnur evet tuttu. Kaysanlarınki çüşüp getki. Yakışım size riyasetçiler.
4: Orzu bilen ümitli koşup yetkili olmayı dedi o varis doktor.
0: Arzu, ümit.
4: İkisi
0: okşayarak kaptı.
4: Okşayarak kaptı mı? Ayrıp etken mi? Varis doktor gün ayrıp yügen gen mi? Ya ayrıp boyuttam da hazır durmuş ya okumadım.
0: Ümit, ben senin adım bundan bundan işte hani ümit kılmaya degen kaptı mı?
4: He, arzu mu şu? Arzu kılmaya dedi. Arzu kılmaya dedi. Arzu kılmaya dedi. Arzu kılmaya dedi. Arzu kılmaya dedi. Arzu kılmaya dedi. Ademle oylanı kılmaya dedi. Okşap gitti de o varis
0: doktor. Ferah bakken hem de.
4: Mesela okşap gitti de ügetken hem biz edebiyat malım sizi. Kanda ügetken hem de. Haysanlarına çüşüp gitken Rüşengül sizden gelipleriniz çalı çıkartıdı. Rüşengül çandamayı depçüm hemen çimince.
0: Ahmet, hem durgu anlattığımız enik anlattı da Ahmet dedi. Koten şehrindeki ikinci körük yollar avan ki dedi. Uçun ablet Koten taksiye verdi.
4: Yerken kaçın açaldan dali bazırıkçı boğan yollar şunlar avan dedi. Uçun çoğu ablet çay verdi. Cuma rahmet sizge.
0: Andın Tor taksi ablumu tepeden numara uçur.
4: Anlayılı. Yaksın
6: oraya. Yaksın.
0: Yaksın.
6: Hayırlık olsun.
0: Bir gün olsun.
6: Vanshan Dacı'da masinin vasarı köpte.
0: Vanshan Dacı, maşallah köp. Mahmutcan.
4: Makul buldu, rahmet. Tianshan Gonyar'ın aldığı yollarımı koşuyorsun işte hazırca Ravan diye uçurunu Nuristan'a eve atıp tutucu mu? Rahmet sizge.
0: Musa Can.
7: Sofurdusu yaşam o dağda nönlodun zancağı bırak doğuşa. Makin yakımı çöplükün tosulaşı yok.
0: Buldu, kaplan.
7: Rüşen Gül, yaşım siz aşı değil yaşım ama yok.
0: Ya yaşı.
7: Menkul Macid'in, Menkul Canlı Akul Kerçeleri var ki.
4: Makul buldu rahmet. Kaçkan şehirden Koyun şehir 9 ak çıkıp oldum. Hazır yoldum aşırılığa köplekin tuzluş yok dedim. Mahmut Can.
0: Abdülimka.
8: Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül,
0: Rüşen
8: Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen Gül, Rüşen

0: Yol yazıcıdan
1: He.
0: sen de o yol yazıcıdan en son yol yazıcı
1: Hı.
0: geldim, yolun artışları vardı.
1: Ay, makul
0: Oldu.
1: buldu. Rahmet sizge. Çin kon garibi yole koşum çöle. Saybah sotna oldu bek tosulup gitti deydi. Bay raziye.
2: Balan uçur vakit.
1: Ha, anlayın.
2: Bek saklap gitti.
3: Bu Yusuf Tüyen'in adı tarafı tuz çıkarttı o. Bek çıkma şunu da.
1: Yusuf Tüyen'in aldığı deydi.
3: Yusuf Tüyen'in adı tarafı

0: Özünüz hallebilin kiler yaşı bir komanda kurupçu. Şunlarla ama İlhamcan'ın uçuru kısak yolda intayın temkin halette ağırlıkını kenar saklap. Oldu kırmen digenle hem madem yol bir mandıgan ken kolsak ah yoğunlu şoprılığa şunda örümtümünü bildirmen deydi. İlhamcan mı aldıraydı gene? Oldurmaz mıkin deptim ben sizin aşınak şopur da boylayma İlhamcan aşına. Hem size yol birip nahayet aşında ken kolsak aldırdı mandıgan şopur da boylayma çıkılıp.
1: Anda anlayıcılar ama bizimki etiyelik yollarımız bizim rap programımız çok. Ama şu otomobil kulübü faaliyetimiz katlaşkan namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molli Girin Abdolur bacımı. Namı kulaktan kulak yetken pulunuzu tecaydıgan Molli Girin Abdolur'u. Andın? Dağar Oşengül.
0: Onun başka programımızdaki en iyi sultanın izleş faaliyetimiz bu var. Hem de bu faaliyetimiz katlaşkan uğrulla kayısla deysenle Ahmer Vahit un ya görüş açıqlarını işiltip mihmallarına ait kızgın kütü atkan, mihmallarım yakşı inkaslarını bir atkan, mihmallarım aşkanısı. Yeni birisi şu adıl da sana ululuk caraşkan şiyu dodoşa. Ma guli momoşa guli verip yep kepti o.
1: Şiyu dodoşa.
0: Şiyu dodoşa şu aşağı basanla buludu. Onun başka pesil şirketininki pesil ram işçimliği mu en esil temizde çipaletimizge katlaştı. Pesil ram işçimliğin işçi boğandınken ağızdaki işkilik kodunu savma akılışını unutup kalmanla. O kays işçimlik diysenla mında sırtı korsanla pesil giden xat ba. Ondan behramın resim ba işçimlik şu. Mukapat çıkıp kalsa mukapatlarının katısı ne meydigen çağda şu Behram'nın musabıkısını nek meydanda kaya dost aşağıdını kolap verip körüp anan iken Behram'nın imzası çürülgen Michael'a girişeleyseleke aşağıda he böyle resim çürülgen içinde bir faaliyetlerini uğrunlaştırıp da ama pesil şirketi şuna taşı etmeli ama nek bulmada he Hongbaula mı mukapat çıkıdı cümü aşağıda işlaba de Vay Raziyan'ın sizin açığınızını keltirdiğiniz işini mi kendiyseniz 4 ayda 70 bin koy pul taptım demek için.
1: 4 ayda 70 bin koy?
0: 70 bin koy pul taptım deyip sizin açığınızını keltirmek için buptu.
1: 4 ayda 70 bin koy?
0: 4 ay diyen 4 ay o.
1: He böyle onun da mıcık tepat kalla bak çıkıdıp.
0: Ey Raziye tepti Raziye.
1: Raziye?
0: Bir hanım kız Raziye 70 bin koy pul tepti özünüz oylap yıkın he.
1: Ay çıkıdıp.
0: Ben o pul tapılgan vaktim yok değil mi? Sime işle attım adam.
1: Ben hazır ben kızıma sökettim ben hazır. Aman tapamayıp kendime onu bağladılar. Ma eyneki dezgetke yani on şeydiğen bir yerler olsa, gipi oğan olsa, aşılarının oranını bıldıgallar, bağ mı da bıldıgallar olsa, bir depegen olsa ona de. Nur Ahmetcan uçur yollap da.
0: Eynek on şeydiğen yerler ma? Eynek on şeydiğen yerler bağ o, olmasa eynekçilik bağ, Tursuncan ustam eynekçilik bağ, deyindek yerler bağ o. Aşılarına telefon numarı gerek mi? Hazır evet bir yerden alıştırımız.
1: Caparkam gekti o.
0: Oy anlaylı.
2: Oy!
1: Ne var? Ama sana çıkmadı o. Bu ne?
2: Abadan
1: çıktı. Oy. Oy. Ne? Ben ne dedi? Abla, vakti de koyup alamaya kaptık. Sen toptu cuma ama fıçırla bekçik bu ağaçka.
0: Vakti de koyaylı.
1: Kaptıkken yüzümüz neyim koysak ola.
0: Dabazan'ın aldığı yolla koş. İşki kaça sıyla yüzünüz ne? Dabazan'ın aldığı yolla koş yolunu şunun da ramanken deydi öz al.
1: Bakıra işki kaça salam değil mi?
0: Ya siz ne? Yüzünüz ne dedim?
1: Abla kanay.
0: İyi de ki.
1: Buldu Reşide uçurunuz.
0: Buldu Rahmet.
1: Bay Raziye dedi.
0: Bay Raziye dese bay. Ömrünün ismini aldı kaçına bay kuyu esek he? Bay Reşide, bay Kasımcan, bay Metli dep mi yedi? Badavenden çidaven nalo bilen konulun yolu bilen beni Vancalyan geldim ma yollar aman diye uçurun çünkü sövgü evet.
1: Ma Ali'nin ki bir inkası var ki anlayla.
0: Anlayla.
3: 174 osurca yaşını kaçta şehrinin bir inkar. Müsü Şoyalan Körük'ten şehrinin sosu reparatmanına yönüşte. Ma yolun süre çekmemişte 60-70'te. Gerçi yolun 10 tarafıda ayrı yürütülgen toksikletman yolu asmamış ertliğe keşte. Katmaşının kustağın özgürde mi yaman mı toksiklet bek sıraladı ma yolga. Mümkün bu asım için de. Yaka yatırattık ki razı bir raklı vaktan saksıla ertliğe keştirmiş aydırsal kümül bu ayet olattık ya.
1: Makul.
0: Makul. Ağazınızda
1: muşbet köçür olayla.
0: Ruhuda da yollar evandaydı kaçkaydın Efran'dan uçur ya. Makul buldu rahmet. Şunu ne mavu?
1: Sualı cevap besi oldu bizim dedi o. Neyim sualı cevap vermez? İşenme alamadık demdi o.
0: Ama sualga cevap verip, sualga cevap veriş oyunun oyunu sakıldı dedi. Mertli, ba ilgiç oynayla ilgiç ha.

0: Мен ишендим Güzel Nurcuğum. Çok maşı öyküsü yok demir sikayın ağız turu edip sigin alırıp kapta.
1: Güzel Nur sen tutun avaylap götürüp tohta deyip de.
0: Onda karab da.
1: May tepkisini alsın.
0: May tepkisi kaldı.
1: Tohta bu may tepkisi kutan bağlı mı deyip bir karı yutup. Onda da dedin ki.
0: Ayakları bir karı yutup yaraştı mı?
1: Mişen dersiz. Mişen dersiz sen buldu ki deyip. Onda dersiz bağlan buluş mu?
0: Yak yak. Onda kımı dey. Güzel Nur mıkılı çeçen, tiz, çakkan, zeyrek. Çoğul dey.
1: Ya Güzel Nur aldırmayın da bir sınav. Kaşka ma vilayetlik doktor hanı kalıq doktor hanısının ki aldıdaki yollarda maşallah sel köp diga uçurum duyundik anlaşla evet to
0: Tinçlik şimal yolu kalıq meydanına qarap mangan aptı mı billa köp azatlıq şimal yolu aptı mı billa köp rekken diga uçurna sayfa evet dijim rahmet sizge
1: Azmetcan
2: şükür hurma sinjik şükür hata tarzım pul oldu 12. yıl mektep fikirdan yine bu fakul kurulgandan yaqayla yılın yaqı Kıncı kıtımla ağır saat müsaadesi yok. Şimpiyonluk değil bizim şu vakti ki ballı olmak yok.
0: Ha şu şimpiyon babası
2: mı? 20, 30, 20 kez. 19 balazına el ağrım ballı tek. Hem de şaşırıyor. Cigri baştan tutturdu. Birinci oğuz. Başka dostu malumlarımı harcayacağız olsa olur çıkıntı. Şunlar çektiğimiz gibi bakır atıyor ama yeter ki malumlarımız normal olamaz. Nasıl dostu malumları uçlanmayı bularak çıkmıyor. Hence olduğunun ki yüzyıl ama alımlar kili paşa diye vakıra bilip başta kalıp çıkarttı. Onun için ayrılığını bizim getirmişler.
1: He.
0: Ha şu birinci o aşkan yığınca da bak eginde.
1: En kızık yeri silahının ki fakültünün ki malımları silahı katil işenmek. Birisi mi çıkıp ha?
0: He. Kılınla demeptik. He.
1: De, demeptik ya. Bu başka fakültünün ki kilip be. Muşuballah da ümit vaken muşlağı bir hevo deyiş beril de deyişip de.
0: Şuna ola yığıptı mı?
1: Şuna yengen tuttuydu.
0: Ha, bopdu.
1: Bopdu.
0: Onda az eslan yana bir 5-10 yıl cümü. Şunu olan bu... Radlıkam, ete deydi o bunu. Bugün, bugün de?
1: Bugün mü, ete mi?
0: Ben bugün de bağlı kanıtım o Radlıka.
1: Bugün he?
0: Bugün mü, ete mi?
1: Bu şu bugün he mi şu?
0: Ben bugün de bildim onu.
1: Ma piro tamah hanısı, öy, tempiro.
0: Tempiro.
1: Pro, Pro Max
0: deyip Pro Max deyip ki
1: hazır Kendilerinin Pro Max'i
0: deyip ki Pro Max hazır hemen kişi tıklan bu kitle Adamların Pro Max'i deyip başındak çoğu Ama şıllak maçta deyip öylenin Pro Max'i deyip başına işil tıklan bu
1: Siz o Adamların mini'si
0: Siz
1: çoğu? Ben mi mini açtı
0: Açtı da Hani açtı o altın zülen iş bulamayız çoğu mu?
1: Ben Radlıkan Pro'su Piro'su bana Piro
0: Piro Eros
1: Piro Max Max'i katoşmaydı Max diyenin bana 5. kavette Adamların ki koş Pro Max'i var bizimki var.
0: Buradırken Pro rası.
1: Pro. Pro, Pro koysak bu oldu. Ona 1.85'deki Pro değmez. O 2 metrelik ne değmez olmuşsa.
0: 2 metrelik Pro Max desek buluruz.
1: Şıkılı miniyle çık bizden aşkandıcı mı?
0: Miniladan.
1: Miniyle çık? Adamların miniyleri.
0: Umak umam da o miniyleri.
1: Öbek umak ya.
0: Umak umak. Şanında kaşık.
1: Kotundu kalları bak.
0: Bugün, bugün ne? Şu bugün dedim ben şu bugün de bağlıgan tosan.
1: He bugün hem de değil hem de hem de.
0: Bugün şüktüm burun saat 12'den 13 yerim kıça Ürüm şehri Daven Tötkoç İğzıq Caylaşkan Tempero aşkansı da bir vası görüntüş bak. Vakt ve anlık uçlarımızın ki bir vası görüntüşümüzü katın için ümit kılımız. Hem tamakların belki okşaydı bizliş alaydı, naaydı, kürkem. Çıraylık deyip Muradılkam şunu deyip de.
1: Nerede ki? Davan Tötköç'ü dediniz mi?
0: Davan Tötköç'ü kızıgı caylaşkan Tempero tamakhanesi deydi o.
1: An abdandan Davan Tötköç'ü dediğin ne?
0: Vay şuna
1: Davan dediğin Tötköç'ü dediğin ne etkisi var?
0: Vay Davan Tötköç'ü mü? Elbik var tarafını göz aldığınız geldi mi?
1: He, mandak demem siz ağa şiirini götkendikin Tötköç'ü mü?
0: He, çok maşiyede.
1: Ben yedik ki davan tört köçemez mi ama itibak yürüden keçikaya yedik ki başım davan tört köçemez mi?
0: Bunu tekim iyi kırak bileyi deysen lan kıranlar mı şu 12'den 13 keçe 13 yerim buçu buluduğun mı şu bir vası görüşümüzün görüşünü unutup kalman lan. Şu vakıttan ait iyi kırak bir daş şu oranı kayadın kaya içe bugünkü bir vası görüş kimler barıdı. Kayadın kandıgarak buludu aşkan kandak digen ne çöbür de köymekçi bulsan lan. Aş bir vası görüşünü görüşünü herkes unutup kalman lan cümü.
1: Oldu.
0: Şuna Kal- olay güzel nurdaydı. Bek küldüm bana ben gen bahalarına, rüşen, bahalarına, rüşengül toğırdı değil mi? Ancım onda az demez. Çırakta telefonum karmayı aşı yorusul bana dağın teyya durduğun adem ben nait aşında ciddi bir güzel nur bu musa?
1: Adet şu aşı aldırmaydı kalanın hemisi ben nait çakkan dep yakıldı. Şundak tez iştim pütüdüm yine o teyarlığım digen şundan iştik pütüdüm yine ki. Bir iştahı digen şundan aldırıp digen çakkan çakkan çakkan çakkan kılım edip. Sop aldırmaydı kalanın aşı da deydi o.

0: Ya kıy, güzel nurla güzel nur tez cumu bence. Çimaşan yolu karma yolu den şişen yolu karap mangan yolu den şişen tonalı dik kızıl tarafta maşallah şunu da köp tosluş ba dedi bu kalacağım. Ay asıl adamlar özünün asıllığını bildi cumu.
1: Bilem
0: Benim
1: da.
0: etraftakilerin bildi özünün asıllığını.
1: Hele özün tonu
0: O
1: idik
0: hele
1: adamlarla
0: itiraf kılıp
1: arkadaşırken
0: ha
1: siz.
0: o mem ras asta de külüp değil kaldı emes mi? Mem asıl uğaşka mangmış asıl adamlar uçuraydı tıkı de. Eşle deydi. Dihlik aşındak. Bildi de özünün asıllığını.
1: Don hoşa uçun ki oldu da maşallah köp tosluş bakiye yerdi yapıştırın Efra'n evet.
0: Sihun donlu maşallah köp çimaşan yönülüşüge asta men vatımız deydi. Toru taksi 55, 53, rahmet sizge.
1: Xonsan bağıtçısının ki aldıdan başlayıp ma sesim ol kızıl çırakça maşallah sel köp kedi gavçanı ablet rişitçi evet.
0: Nurluk yolu koşulanı yada asas yaddan ravan digen uçurunu ne seher evet. Cuma.
1: Şihon donlu oldu maşallah köpke çimaşa yolun işte astım yan vatımızdaydı o. Depolun sırası. Nurluk
0: Depoldu.
1: yolları diyen depolunuz mu? Koşulen yer asası ravan
0: Ma
1: kergenli.
0: taksi ADT mi bir uçur yolu yaptı o? Ne mi bu Ösmen'in aldığı yüşen doktor hansına aldığı tosluk yetişinden sebebi piyadımağın sebebi mümkün olsa piyadıyla mağandığın bir köyürük hesap egen olsa rahmet. Maminin inkasımdaydı bu. Kaysi doktor hanı oldu hem de o Ösmen'in depsiz yüşen
1: Küçürüyor ne yazmış
0: depsiz.
1: şekilde evet tuttu. Küçürüyor lan şu çocuğunu taksa evet.
0: Makul buldu.
2: Konuşacağım.
1: Oy Emecan.
2: Konuşacağım seviyorsun. Dodo yıldır var.
1: Ne de?
0: Dadam tu yolları idem de.
1: Allah bir anayla uçurca uçurca uuu.
2: Konuşacağım uçurcağım.
1: Uy uy.
2: Konuşacağım seviyorsun. Dodo yıldır var.
1: Oy nimdeyiz? Kul bu mudur o? Kaysi yol ikeligine.
0: Şunu olama Marjan bir uçur yollap dikensiz. Dönü gün Yüşyan'ın aldı da şu bir toks kilit bir veymeyi toşuydugan birisi bilen. Maşını özüra sürkülüp ketken ahval buldu. Aşağıya öz gözüm bilen körüp şunu da yürküm sıkılıp ket bir yaram buldum. Tapkan pulunlarını hajlayanla.
1: Hajlayanla.
0: Hajlayanla. Manda bir veymeyi dostlar. Bir can digen bir kettimli kildi cümü. Başkan oylu mu sanlam? Atananla oylanla. Onda kımmanla. Dönü gün şunu da bir yaram buldum bir gün. Sen karap avaylap mıyınla? Onda kımmanla. Ütüne isledin de Marjan şuna uçur yollaptı. Beijing nalu yoldurdu maşallah azraq çıktı da Mihray rahmet Mihray.
1: Nur Ali.
2: Salam 107 bitə qışda deyəlim sürə. Toqoğa yan aldıq yollarım qoşulun istirə.
1: Maqul.
0: Maqul qarmay götürmə görkünü üstə say yolu qarab mağa yönlüşdə maşallah intayın çıxdıydı. Xotan qızı ayım Nisa.
1: Yoxur sərək taş yolda ayaqsız yürüş vaxtı keç saat 0-dən başlayıb çuqum 0-dən dün beyin andın yolğa çıxışımız kerek mə? Nimdədi o?
0: Nimdəpti?
1: Ay aksız boğa vakti kandama. Oy o çokum nöldüm başlandı diye vakti nöldülen meyanışınız acayetsiz. Mesela korulgu mansınız 3 saat burun mansınız buldu karan. Aa o yukur sertaş yolu kırgaya vakti da kulağınızı kartılan bir demez mi? Kartı birdi. Aç kartın elip aç çıkka vakti de aksız boğa lan aksız o.
0: Ayma İlnur bir asas katlam kadirken. Uçur yollaptı. Bir dep koygan bulsanla. Müşü bir kısım 10 adamlarının kasap dedim bazı da şundan ciddi işlep git parımız ma toksikli deydise kalpak keymigen kızıl çıraktan büsüp ötüp atkan ne çay buldu biz aşu katnaşın aşu çırakla durup tertip sep aşına kalatkali kalpak keymi aşına çıkıp git pardu tep koygan bulsa la ma toksikli mingen çağda çokun beşe kalpak keygen bulsa ma bir hatarlık bir dikkat kıgan bulsa tep şimdi deydu İlnur
1: ma toksikli deydigen çağ kalpak keygen la kalpak keygen baktı toksikli deydigen oy yak Toksikli dediğe baktı da kalpak giyinla. Neyim biz anlayalım?
0: Çokum kalpak giyinla.
1: Kalpak giyinla. Kalpak ne?
0: Andan o kendi gibi anda mingeş duru oladığın yani bir eylemde bunda üç dört eylem mindiğe anda işlem kımanla.
1: Kımanla.
0: Kızıl çırağını büsüp ötmenla. Bunda karab miyinla ama kızıl çırağ, yeşil çırağ degen ki dikkat kımayınla. Cumu?
1: Ya makul. Hem dikkat kılıyor kadar bu.
0: Vay bu. İlnur aç katmaysak su kitayıl dedim ben bu kitapta de.
1: Kalpak de bana.
0: He.
1: Yeni Yılnur kalpak yapıp kalma yine
0: Yılnur bize azrak bir
1: Kalpak tekşirer
0: Hizmetinin de hürmetlen lan da kımman lan
1: Oldu Yılnur hem siz hem de yakşı çıraylık terbiye verip Hazır ma giyipinizi kırgın açıcınız be kip kip kaysık tünü güle dedim kalpak de Kim hepsiz go de Vakırıp kılıp ne hikmetman cuma
0: Kalpak de de vakırıp da aşağıda Yılnur cepat atıp siz Şunu da Halide malım mı uçur yollap da yol boyu radyo anlap işkım kev aldım karanla. Ama bugün müş 4 saat dersim var bana sel iğir kev atadı cümü. Kendim yenip öygü verip kenip kenip kenip uçulsam. Oğuşlup git ettim ben. He.
1: Malımla tüzük yakılı meslek depoya fişincilik ya bayan Yusuf'tan dedi. Hem de Halide devatı da bana 4 saat ders alamasa.
0: Daşyonu oqutquşlarken tek bu işkin içine gəqbat qalmış.
1: Omda ötülü a dersini a balla omda ötülü.
0: Şu aş kəynət uxlamdı. Qara qanda qılı ders kirə.

0: Kırmemde karınla olmaydı kaçlar bu musuncu
1: He ama biz
0: mu?
1: okumsak o dersi biz öykengen çağda öğütüp koyabilsek biz okumsak.
0: Şu ma daha şu ders.
1: He.
0: Tüz sen
1: Abda
0: tuluk
1: öğüt on
0: sözden
1: dersi
0: la
1: de.
0: andın. Tuluk üzenlerden gibi kliyemem la andın.
1: He şu.
0: Andın aşı tötün saati kegen buldu deyip onda bir filmle koyup yirip üzenle ayet esnep oturduğun aşı musun?
1: Ya dersin tuluk öğüt
0: Ha.
1: olmasın, dersin abda öğütü de dep özünü tapşırdık silerge.
0: Aşı bir münç okuş
1: Vallahi ne.
0: bul, daha şu bir münç okuş bul tölep, manguzgan nime nurgun atallah degen.
1: Uzun koşak mayvat bölgeler bu yetip kulsan boltu de da. Konak
0: Hırap durup
1: yapıp
0: be.
1: gitti.
0: Bizge ne attık bir şey çünkü Allah adam aldı da işte neden?
1: Konak yapıp
0: Şans
1: gitti bu.
0: bulam da. Şavuşu buradan aldı ki Allah şunun da revanken deydi bay yiğitle uçuyor ya cümü.
1: Neyim bez balla dötü kaldı ki sen mucilanın şimdi şu.
0: O daha şu öpüteyken ballağım şunu dak mındak çıksın bir lık tuşup bilimge mındak. He?
1: Şu emas mı?
2: Beijing vakti saat 10.
1: Kadarlık anlıyorsunuz. Programımızın da anlaştırmış. Anlıyorsunuz ki uçurken devamlı turda dikkat kılayla. Bizim ama programımızın ki Abdomobil Kulübü faaliyetimizin namı kulaktan kulağa yetken. Bunun uzatı cahidigan. Molli girin Abdullah'ı katlaşkan. Değil mi?
0: Şuna kıga ne? Hangi isil temin izleş faaliyeti çok? Kaç uğrula katlaştığı uçuracaksın?
1: Roşen Gül siz de pek ne?
0: Ben sizden soru attım he.
1: Ben sizden kaytırıp sordum. Ondan sonra birden birden cevap verildi. Birinci tarmak.
0: Ondan
1: Ahmer White kulları, Ahmer White yağları, Ahmer White gürüşleri. Ahmer White açısı, Ahmer White organik gürüşlerini işlep çıkarıp, bazağı sağan, hem muş mesletlerini işletip, tam akıllı pek okuştu bitirdiğim mihmalları maşkanız katlaşkan değil mi?
0: Şimdi Hakan, mihmalları maşkanız dedi hazır, mihmalları maşkanız ürümçü dil ikisi var. Kaşkaya bir sıva, yerken de bir sıva, cuma manum bir dep koysak bulduken çoy, sorap kaldı yetken.
1: Yerken ikisi var, yen birisi
0: Yerken
1: İslam'ın ki
0: ikisi var aslı oğra, kaşkaya da bu, anan dinkin. Ma o ürümçü dike birisi şisen tarafta birisi ma hınçan da cuma mihmalları maşkanız. Mihmalları anlayı kapkası aşağılayıp başlasanla şuna omdan koşulup tamaklarım okşaydı yakşı. Sizlerden nait hoşu kiti do mihmalar anla. Onun da başka en iyisi temiz izleş bağlıydığımızda Adıl da sana uduluk caylaşkan Şiyu Dodoşa. Şiyu Dodoşa. Şiyu Dodoşa da şu Şaba'ya bir yesanla buldu hem de çayı yonla gelgen bulsa. Onun da başka Pesil şirketinden Pesil Ram işçimliği mu katlaştı yani Pesil Ram işçimliği diken kanda işçimlik diken de şu işçimlik yandım bazağı sağan. İçip boğan din kiin ağızlık işkili kodunu savunma aklaşını unutup kanmağlayıp kanda tesirleş okumudu mea ya dici o şuan siz mea
1: Pesil ram içimlik kanda içimlik diz içimlik de lan Pesil ram içimlik diyen Pesil ram içimlik onun ağızına sana arayma çıkıp
0: savunma aklaşını mukaba çıkıda. Ozrak mea o diş tırnak tatlap oturduken siz mu?
1: Ya makon.
0: He. Şuan lan şu mukaba çıkıdı. Mukaba çıkan vakitte şu Behram'la musahap kısın çoğun ek meydan verip körüp gizle.
1: Ya. Kedirgan, hıracat ne?
0: Yatakta mı? Hemen kötürdü Pesil
1: Şirketi'nin
0: onları.
1: Pesil Şirketi üstü kaldı.
0: Ya bir kürk yedin lan, musabıksı ayarken, mayarken deyip koyup harap otamaydı. Aşı apırıp yatak, tamak, apırıp uyuntup, küstüp, anak meydan musabık küstüp. Aşı ne işle bak.
1: Neşeriyat kızıl çırakta maşallah köp toslaş yok diye uçan Efran evet. Do. Ah Mervait un görüştürdü tüken idi. Bugün dükkanı bambakçı idi. Mukafat versenizle bırakla ip gireyim ya. Özünüz bir pulunuz ip gireyim bırak et. Memteli. Kaşkaş
0: erdim. Biz onuşa deydiğinizin bilsiz bu musa? Yücünge koysa da avtomobilla köptüken uçuruna bekir efendim. Evet du.
1: Kaşkaş erdim yol haberi. Bu şu 9. baştan olsun ki aldı. Yava, körük. Kerem bağının ki aldı da maşallah biraz köp. Tosluş yok. Dik avçurun efendim. Ey ben sizlik birensin de pirme de prasuru sen köp. Mau adam da üçüncü intay mühim ki ka.
0: Vay kulak mı yaman mühim ki onda dedi nazlı lan.
1: Kulkunuz mu ras ne ras kulkunuz mu ras? Kulak mı ras da?
0: Evet ama.
1: Uç intay mühim ki ka ama bir nes ne iskap kaldım.
0: Hadi iskaldan sen.
1: Uç bir tal çiğnaz var mısın mı karama tılınız aşağıdan çıktı mı edeb durduk ya. Uç tıl adam bedenlik çiğn tomaydı kan azadın bir sıkıcı mı? Uç oldu dedik bir tört beş mi asıdık üç tört çiğim yok oldu ama sangılabla kaldı aşağıdan çiğnaz.
0: Vay tıl diken de çıkaran çiğniz. Tanlaylarınız, mınınız, nurgun yerle bunda bir tutup durmuşsa bu tıl diyen yügürük neyse.
1: Muşu sırtı kop geden ha bu tıl diyen
0: ne çoğu? Muşu yabiyye kiytüdü.
1: Muşu ığzınızdan kumuşak sırtı kaplır ki karan. Meyli muşu ığzınız kirgen hava, çıkıdıgan hava değmez. Aşılanın ki muşu kırıp çıkışı, muhtarıya diyen neslerini kontrol kılışta bu çişinin rol intay mühimliğini meyli sıkıldım karan. Muşu benim diyen de tılınızda muşu çatakken, çişiniz bulmuşsa çatakken o. Yine çişiniz olmuş senin neyim çatak.
0: Gepler püçek çıkıp kalıyordu, tamak vakti yakış çayınıp yiyemeyiz, tamakın temini mi
1: titemeyiz bezde? Tamaklar mı olmuş, içimlik sular mı aşı?
0: Haa, titemeydi, titemeydi.
1: Bu bir tosak kendim ama
0: çiştiğim anda, ooo, korap tozuna. Dağlam ki, kısınız, ağzınız ve şamal kravatkan. Aşı da yapıp kalıyordu.
1: Aşı da, şimdi deprek kulak mı kendisi deprek ama sen?
0: құлақ ажайып мүйім кәді ұсыла жұмы.
1: Мүйім
0: ә? Құлғынлан асыраңла. Ачығынла кәз ұны бұны құлғын созмаңла. Құлғынла соқ өтіп қамысын. Аңчы мүйін құлақынан майлап тұрыңла.
1: Майлап?
0: Майлындығы ұбуламында бір майлын сілағы ашыға құлақынан құш майлап қойыңла.
1: Мән әй.
0: Оның бұны құлғығы вақыра көмекке қымаңла.
1: Құлақынан майламайды?
0: Арже еқір авазында тәңші өліп аңлымаңла.
1: Құлақынан майламайды әй?
0: Майлы мен, майла деді.
1: Құлғыңыз майлап тапсыз?
0: Андын бәк соғыңла ішке етмісін.
1: Нем құлғы бір нәсіп ұрайды екенсі, құлғыңызды майлап екенсізді сіз әсті?
0: Қоймай бірап
1: ұтатамыз. Әмді...
0: Бұның тоғырсы әмші, бірден-бірден апырдыған еш әмші кейден онда мен кетіп әй?
1: Мен кетіп.
0: Онда маңыз болмайды үші?
1: Мен кетіп дейді.
0: Онда еш кейден еш кен тұлшыдыған еш мұ? Машына бір ішіла аба әмі бұны үші?
1: Онда оса ма мехман жанды кеп шоры. Қашқайдың ел қабірі ма, дұңғы шау үшінің ке олдыдың мүші, көн ішчіланың олды да, ішчілан мәктеп мұй я, олды да машылла интайын көп кәдейді, оқыған.
0: Шын оңа ма, Әсенжан таксиінің мұқа кеткіліс, орамен өтіп дәмес ма, мән 10 күндәк дәмеп кеттім, яны дәмеп қалдыңа оқшаймен, 10-20 күн машин алмаш тұрмақ кедем. Яман зер кішік олады кән дәмаса, шындам ішчім пүште менің ішегі бамай дәмеліп, мұндам іш оламды әк шында бика ап қаса қолмайды кәжімі, ішқылы бика ятқыш, бика ғышылай деп, бика бір ішлейдіған ішім екен сыртлады, мен дәмеп бәк зер кеттім деп, шында дейді. Әсенжан такси, машина алмаштырдыңа ішіп ақшайды.
1: Алымжан бұрық шүрілеп тазыр, мен бір ішқа маңым әсет вәсі аналып түкен, менің аз толы қазым батты дейді. Азыр шоқ қарызлағы еткедек пұл таптым, лекен о пұлның әміне қарызымның қайтыру әсем, енімді пұл қамығы дек. Енімді ба тұрып мұ бір қыл бәгім кәмей батуды, бір тұрып, бір ақылы төліп етіп қатыржан болай деп ойлыдым. Я деп ойлыдым, я, ені бір тұрып, ойлысам қарызым түгеп кәсе, кейін қарызым ба, уақыт керек, тырышмай қаламан мұ деп әнсіреймі. Қандақсам бұл, бір алымжан бір бері бейтің ә, әсілім ұшық башқаланан пұл неу ағаламыш, та бәмейді кенде, енді пұл ба тұрып мұ бәгіз кәмей бір қыл.
0: Бәгім ек деген қандай кеп алым жәнің ке?
1: Беріңе әміне, бір қошу кәтсін, ашысыз пұлы еріп тұған, ашы бүкі әрлі.
0: Аңдың башқылардың тұлаған вақытта, онында бүліп-бүліп бәмәе, бірақ беріңе әчі?
1: Шо?
0: Ара, неліқі бичары 10 мін көй пұлы еріп қойсы сіләге бәс, шынығына 2 мін көй, 3 мін көй, елік 10 мін көй, ек лейді сіләге.
1: Oğlum bir bir yutun
0: aşını. Ben sana 2 min koyunu ben sana 2 min koyunu min koyunu ben sana min koyunu hacilinip. Oha bir çarem testi yıkma 10 min koyu bulum yok şuna oğlan. Onu bütün bana bir yutun la alım canım takıma onu.
1: Bir bir yutun aşı bir koşup kalsın sizi aynı vakit dedi pulunu. Şart çıkırıp belgede aşı o kavala.
0: Sağ ol.
1: Bir koşu kesin.
0: Adam tılla kuyukuz kere gidek yakıp siz cümü.
1: He iş kılıp.
0: He onda kıman. Bögüm yok dedi. Sizgi maşı vakitte işkanda bəgüm yoktu demeyle ötü şartla çıkırıp bəgən aşıp bulunu. Şunda yaman vakit əsqatkan əmdi bəgüm yoktu bəsan bulan bəmsan bulan bir itin. İyi kızık mı?
1: Cuma? He. Özal.
3: Şansın harbi, şansın sıvı derebler yollar avanke uçurken mi sıllık mıkanlat bırakıram buğa. Nihmence mıçmak genci bu bunlar uçuyen kızı sıra bakana. Hiç günler sıllığı kovaksıdan bu nihmence bir tepe mi sürüyü kalkmıyor. Bu da bırak genci mi olmuş bala.
0: Құтан қызы айымны садайды мұш такси чақағанда өйден шықмай тұрып чақамған болсаңла елді сағылтып андын жаужың жәримасы құшырайды кәміз ел бойды машин тоқтатты деп деп. Ел бойды машин тоқтатмысыңызым бөптіке ә, айымны са ә. Та бір тоқтыдыған е тапанмай қалдыңыз мұ е ә, шу вақытта ә.
1: Рәмет такси өпшеріңіз.
3: Салам-салам бір
0: Мақұл болды, рахмет сізге жұма.
1: Алымжан үсімдікінің әмісі оқшаш мүнеймә деп әсілімә өпчір еліп тұр.
0: Әсілімәнің машында құйу әмке?
1: Алымжан
0: ә. Әпіруз.
1: Әндін, Нұр, жұрыңыз.
3: Мақұл көрікті үсіні қошығылы жұмашында сәп көпке
1: ә. Ә, мақылы.
0: Ә, Яршари сіздің инкасыңыздың тапшырып алдық жұма, шо, ешуенің олдығы бір чырақ қып әткен болса, пиадылай чырақ деп, нәтчанлығы үшіміз инкас қып кетті, біз дейдіқ, біз

0: Och hjälpte av Chorons. Yang yol kızıl çırak. Ha, buldum. Ben bazı uçurlar vakti çıkmaya kaldı. Bir kapınmay, tınlımay. Kayıt yiyen bir katım yollağın bu sanlar. Rahmet. Xotan şehri, Taybi, Donlu. Dün. Muşu, ulayetlik doktor khanı kızıl çırak. Çay boğan alıqta. Cuhu uçu. 127 kutluş maşinsi. Bilen bir abdumob. Bir küçük tüptük abdumob oldu. Sürpülü çıptı. Aşağı tosulup gitti. Dep cüret efendim uçuruyor. Ay, makul
1: buldu. Rahmet.
0: Göç pazar aldı diki yollar amanken. Dike uçurun isil temem etipti.
1: Abdülüm ablimi de efendimle uçuru karsak. Miçen, lünte yolu koşulun işte yollar. Şunun da araban da uçuru verip de ucuma. Rahmet sizge.
0: Vay bu katli bu mapta bu. Ma o. Hıfındın. Ürümçik mağdıgan. Ma o. Ahranlık Volkswagen. Şin G. 0.
1: 7W37
0: Ma siz numar taktının rengini kırpsız go. Köhyelerin hepsini kırıp çö. Çıkırıp ite baş taktı çakıp koydu.
1: Ha onu katli bu mattı.
0: Ma kırgınınız eniklam çıkıp kaptı bunu resim tası mı?
1: Onu...
0: Hastellik ba dep karap boşu. Numarımız tuluğun tatlıdı cümü.
1: O şunda kalı işletken yerleri o kalınız başka yer işletsen zumamdı. Da işler işletmey. Hazır aşu işlerini mi yama katı tertip kisep tüzatı da cümü ama da kumala. Numar taktısı onda sile çak çak kılıp o kalıganç takap kalıganç onda bunda kıvaldıgan SMS o.
0: Miçven lüntey yolları yollar avanke dige avçurni abdilim abdilimi tevetip to. Ahmetcan radyo.
2: Oy kızı kalemcan zıgı sez. Solu ağam ki bir atan zıgı kaplı se. Solunuz bomuz oğa dana. Amma cimamız sol sıra sahna kılıkı kamaydan. Kendini bunu devetse sıla.
0: Şu.
1: Şemes ma.
0: Ben son mamda bir kanal.
1: Şimdi onlar Hamide uçuruyor laptu. Rüşen Gül, gepinizi anlap kulağımda sonra edip radyonu uçur ettim de ettik. Biz şunu da kulağımız hoş yakıdık amdan geplen kılımız. Kulağımızın sağlamlığı tıkım yakışı yüktüdüm içine çıraylık geplen anlap duysanız günde.
0: Çeper taksi Ali Can. Bu işkiden de çırayı bir kıl. Hazır bir çıkı tonlar dayak çıkan dekli o gitip tık o. Kızırı.
1: Ya ama perdin yip versek de onuşlattık hazırım ama perdin
0: uçuk uçuk uçuk. Dik yapıydın yapıydı ki lan ama Ali Can'ın gibi anlaştırayım ben. Bu da el tanı anlayalım uçurulan uçuştırayım size.
1: Bunu. Birini ben yapsam birini siz yapın.
0: Oy ben... Bina? Kaşka çağırı ama o Çinbağ Bingan'ınki aldığı yollarda eşki maşına sürükü ketke okşaydı. Şuna ulan bek tosluk etti de dışa tependen uçur yollaptı. Ano golcü taksi abdik.
2: Yaşıma bir şey gel yaşıma.
0: Yaşı yaşı.
2: Müşkü
0: bu ha? Ya aşır o şengül şu ha. Şu aşır. Tohtu Mehmet uçuyoruz. Tohtu Mehmet. Tohtu.
2: Yaşıma bir etkiler mavi. Sayılı Şebilo'nun yerleri bekçisat gitti.
1: Ha makul buldu. Karvanla uçuyor akarsak boşan yolu ya. Koş yolun işte şunun da arabanda uçurup yürüp duydu mu? Rahmet sizge.
0: Ben tigimde kızırıp getge akşamım dedim. Beni kızartırma.
2: Yaşılır ya seçiler yaşılır ya burada tutlar. Zılka vermezsem ne bu? Min hoca giydiydi. Ne eskiler ama çıkıp yok. İngi eşşen seyisi boğa arlıkta. Altımızda ocağın o su çıkarttı. Belki de kurmuyorlar.
1: Makul.
0: Çıkarttı mı?
1: Yok çoğunluğun bir gibi var o kızırı yapıp oturduğun şunu da yüzde ben ondan bala deydi hancı.
0: Çoğunluğun koş yolun işte yollar avan ki avuzaydı uşağına uçur ya. Akşam göğen yol tarafta azırak yağdıcı mı yağmur dedi ya makul.
1: He ben Prao'da mesele soraydı ya 6 yıl vakti tutuşka Prao'nun salametlik tek şürüş ne de şürüş Prao'nun ne de almıştırmayız deyip mağul. Rıylen mu? Rıylen mi? Aşı Prao'nun hazır. Aa nimi davendiki? Kıl buldu, almıştır kıl buldu hazır mı? Çekmen soda.
0: Buldu.
1: Aşağıda almıştırıp kılam siz.
0: Üz nedir ki?
1: Üzü müşahede de müşahede de. Özünüz gene yakın boğa motorlu katmaş basını başka şu oranına basınız buldu ailem. Taksi aydaş kinişkisi bilen moto prağısının imtihanı okşaş bir... Aşındak ya, ne oca hazır aşındak. Benim uçurumda bir ortaklı şüteyli de çeper taksi.
0: Kaşkadın
1: toxtamız qarayla ma uçurun sapaylı.
0: Qashqada şödün müşü yeng bazar qarap manga yoldiki qızıl çıraqtan maşallah bek köpken tozluşpa bir tal olmayıl bap kemme yeyme dep ma qızıl çıraqtan ütüp bolanmay. Müş bir qızıl çıraqtan ütüp bolanmay. Mişadil bir almın hamını yap boldum dep qarqa aytak dech qız.
1: Bir nəsigəş maşina edisiniz.
0: Bolamda?
1: Bolamda?
0: Кызыкчыраактуу токтогандым ушу эле эмне. Бир алмын
1: ягатын да. Апрелга түшүп каласызбы бир нерсе ийди да?
0: Дунжинчан дейт э? Дунжинчан Гаожа аэродром Дунжинчан Гаожа аэродромго кириш жөнүндө аз кагаяда ички машина сүркөлүп километрче 1 километрче тосуп кеткен окшойт Карганда. Машинасы сүркөлүп кеткенде кыялды жок, машинасын сылап, убактыда экетмей.

0: Şıkıl bek açığım geldi malanı görüp de Tursun cevap şuru yollaptı mı ne?
1: İşte 20 saat boldur kebap tükenme deydi 6. yenge. Maşında silen iç koyup karap ulta demey. Berkıl peyiz oldu iken deyse boldur kebap bunda radyo görüp anlap ultasım için. Şunun da akımdan.
0: Bolam dike.
1: Ne de 6. yenge içine de bu çoru yollaptı.
0: Hey rahmet. Görüp oldum. Hemse.
1: Rahmet sizge. Tünü gün bek küçep argamış tatıp şun kızırıp kalan okşayı soşurcan deyip şimdi deyip duyuyor. Hazır akır kettik oğlu ne?
0: Ne yüzümde tatmışsam ya.
1: Ol bakıp kettik hazır.
0: Boynumu bağlap tatmışsam ya onu.
2: Şeyh'in dünya şeyh'in suyunu trafla diyorlar ben ki uçuracağım.
0: He.
2: Benim ağzımın ustamlı telefon numara yapmış. Onunla sevdikten bunu dert kıtta paranı çıkarsın.
1: He bulduk hani ma o Esencan ve Aysa'can evet koyduk. Bir Allah kılıç baksın özcü mü?
0: Ma bir daha şey yolduk maşallah köpke bu oranda. Sizlerin ki küçük köyde aç maşını mı abi de ki imdik iş maşını size.
1: Bu?
0: Bu ama.
1: Dursun bu işkisi var.
0: Kim gecekler aç apınız tikip bir elem
1: kesildi. Tikip bir etti ya tikip bir etti.
0: Olsa sen öğleler de açtık dikip bir eleydi.
1: Dikip bir eleydi ya şöyle
0: mehsus. Şimdi kestirip doğasam de bir mehsus kesim ki ustamdan bir sıvata
1: apırıp.
0: Kestirip. Kestirip doğasa öz dikip etti.
1: Dikip mandak diken karap. Miyaz mandak yaptı. Miyaz azra on şu etsem mi buldu? Ha ma buldu diken de diken öz ölçep dikip kesim.
0: Evet dikip bir etti.
1: Aşkına dikip bir etti dikip bir etti ya.
0: Kode diken dikip kalat de. Ya bak baktı. Zobonca.
1: He. Bak. O vakitlerde en öyüydü birden onda maşını battı o tiki dağın ne?
0: Yok aşılar bek işlep tiki değil mi?
1: Sebep o maşını battı ya.
0: Bek cepalık, cepalık mı emez de belki müzik rahat bilindi de özden basıldı kek. Lekin hele çıkışlarını kıldık en çıktı değil mi?
1: Dur onu da
0: eslendik. Siz kızınızı bırak o kim tiki bir baktınız mı?
1: He?
0: Hele koy yedilik etken yerini mi tiki bir bakmakan siz aldık ya?
1: Evet tiki bir yerime benim kolumda mı hele yiyip toktaydı cümle?
0: Rast kaptın da ha. Rast bombaydı hazır. Köpek çıldır kılamagan deken sizin bolumsuz gelip kalmaydı.
1: Ay yığını toxtaydı men kolum men yırtılğa xeli tikime oturup men şunu da aptik tikip etim kolum xeli aptik menin.
0: Vay yüzünüz mü kızamaydan bir adam ken siz jıma.
2: Kim yoğun yoğun işte o kim semirsen kiyçede.
0: Semirsen kiyçede siz çoğun atkan bal tutsa da
1: pırat. O yakın bir nomor çoğu apretti de hatta buton çoğlaydı
0: da. Aşkılı kızı takat bombaydı.
1: Şidigon bu sak şart şart şart desep ilk ayağın aşına meyip gidip kimdim çoğun apretti. Ya biz çoğunu mu kan? Ayağın aşına bir nomor çoğun aşına yap koyat. Kiyisen kiler gel yani çoğun bunu çoğunu sadip.
0: Şu.
1: Şunda mı aşı? Aşı oğan kiyimden içtirdim tas çoğunlanmaya kaldık mı ya?
0: Bu kep düşünmedim o. Tiyanşan bağıtısı taraftaki yolla koşan işte ravan kiyerdi yapıştır ne? Olma sebep tuttu.
1: Sayılı konu kuvalandı, yan kuvalandı, karap mağa yönü işte sucu yolu bölgede maşallah. İn tane köptü ya uçurun, yüz sütçen evet tuttu cümü.
0: Maşin, A, F, S, 21, 70. He. O kızınız bir izin sırtı beşin çıkırıp mı yaptı o?
1: Umak, dikkat kımayı kaldınız mı? Ya siz bilenmeyi kaldınız mı? Ya ki kendi biraz tutup bana sırtı çıkırıp aldı mı? Kumuduk bu baş 20 bedendi güdekli sırtı top kaptı cümü. Ma dikkat kılan. Şin, A, F, C, 21, 70.
0: Bomaptı ma.
1: Bomaptı bomaptı.
0: Bir hatalık dikkat kılan. Bir hatalık dikkat kılan.
1: Başkalarının pulunu ili bilip beğenmeydi galla. Baykı balda eklemez bana. Telefon karsanız doyum pınayı uçerlerde çoğun yap çoğun içip yürgen. Telefon kısanız pulum yok. Kıyınçılığım baydı digen. Ya telefonla amma iş kılıp şunun da naçar. Açıgım kildi minin aşında. Çaynap çaynap pürkür etkim kildi aşında alanı edip. Ma imam canlan şunu da açıcı kip.
0: Çaynap çaynap minin yüz sıplat kim kildi. Pürkür etmeyiz.
1: Neyip kılsın da edem. Yüteyi tıpışır ya. Ezim bulmaydın da edem. Pürküytten onu yutup etme onu.
0: Onun gibi olgan o neyminin içi düzgün ezem kıplab çıkıp götürüz değil mi onu?
1: Bir neyimle aylandırıp tak. Devamlı çoğun kiyim, çoğun ayak kiyip, çoğun boğan memu deydi ablamı tependim cümü. Memu turpandan anlattı men. Anlattı men avaz anlani depma o. Arayayım şuna uçur yollaptı o. Bekht Güllük'ün aldık yollam ravanken. Sayfa şuna uçur yollaptı o. Çimarşan yolu koşuyun işte ravanken. Gülmire şuna uçur yollaptı o.
0: Mao Seyküktat Bifas'ın ki aldık yollarda maşallah bir kadar köp geldi ki. Eğer tosluş yok geldi ki uçurdu. Hem timin taksiye ver.
1: Vay başkalar pul verip koyup alamadık. Allah şunu da cıkken tok. Karan alımcan sizin hemiz şuna tılla gittin. Kapıla git vardı cümle kudu siz evağanda kendisi şu. Okulunu.
0: Yok ha o şantanın ki aldı ki kızıl çırak'tan maşallah intayın köp şarıktan garip ki manga yolun işte. Kızıl çırak astı da abduğuz adem bilen bir abduğuz sürgülüşüp de dedi. 120 namı kaptı. Şıkıp dikkat ki paydanla maşını dedi o.
1: Şu. Altın çengi bizden uydun bir sıvaydı. Apam bana tikip bagen kimlerine işip kalan puruşlardan konçaklarımı köyüne tikip oynaydım. Tol, yizip, üzüp, kesip de ben maşında kıldım. Konçak toktuma kiyim tikettim maşında.
0: Maşında kılattınlar aslında. Konçaklarını oynar. Bizim maşında...
1: Konçak kiyim tikem tans?
0: Yok top oynayıp kaydıp kip. Oynadık.

0: bayağı kadirlik dostla
1: Solva.
0: Deyimiz ama o. Hem de pul muamili doğrunu saplaştırıp bir hatar istimal muhitin kodayla 174 katnay sanat radyosu Cungu ömür malmülük suğurtisi. Şincan şöyle bir şirketi bilen birlikte pul muamili bir hatarlık boyunca ben de umumlaştırıcı sual cevap hem Türk faaliyetini alay ediyor yolu koydu. Faaliyet mezgilde turmuşçumuzdaki tozakını perek etiş, akılan istimal kılıç, köpçülükten pul kapçıkını kodaş katırlık mezmullarını çördep sual çıkırıldı. Sualga cevap verseniz de esin soğatlığa erişeleysiz. Ondan olsa dikkat.
1: Dikkat.
0: Ha, dikkat. Sual ne? Hazır deyimiz. Cevap misle bir isle. Pul muamil istimalçılarının öz aldığı tallaş hukuku nemini körüstüdü? A cevap. Pul muamil kespin beceriş becermesliğine öz ihtiyarlığı bilen tallası buldu. Mecburi becerişke bulmaydı. B cevap. Toktamga halganç kılap kılıp karız kaytırması buldu. C cevap. Toktam madalırga halganç tüzdüşkürgüsü buldu. D cevap. Toktam toluk somu boyuca suğurtadın şersiz çekinse karız ıltımasını bekar kılısı buldu. Onda olsa muşu töt cevaptın en doğrusunu tallap en burun uçur yollagan anlık uçumuz değil. Biz mukabatlayımız.
1: Çin kaçı bilen?
0: Bir yürüyüş nefes çin kaçı bilen mukabatlaydı kaçıba. Yarılığınla pütken mi değil?
1: Vay pütüp öptük ya aldım burun. Bana kırana.
0: Vay bi dila antallap yürüydü koy.
1: Ne hadi onda talla hemiz antallap atmam da.
0: Siyin tallak Allah'ın bakken Hüseyin Can siyin tallap dağmın ha.
1: Vay hemiz antallap atmam da.
0: Yaxşı.
1: Şihun şarkı. Bintallıq
0: Allah bakken. Kim oma bintallıqan deyit ayçı? Ama cinpin çö dəb kısım boğan alıq üçümüz bintallapdı. Zulpiyağı dini tallapdı. Sin tallıq Allah bakken. Necatlı baba. Sağımdım koykansın kumarım. Müldürenin altın ilim tanıp jutayın. Kızgan basın ahtayın. Darşasıl kurağın. Onda asıcı o antallıqan alıq üçümüz tüncü bolu. Hüseyin Can kancı mı?
1: Hüseyin Can. Haa Hüseyin Can. Onda ısmınız ve telefon numaranızı evet ona Hüseyin Can.
0: Hüseyin Can'a bir... Hüseyin Can'la hele cıkken Ertürgül'ün evet evet tıkçı mı? Ertürgül tapşırı bakan Hüseyin Can. İşkinçisi Esleme iken sizci mi?
1: Ooo. Esleme işkinçisi koptu da.
0: Esleme işi. Hüseyin Can aldığınız uyutu bap demdi. Bu mıgan bulsa Çin kaçsızlığın bulatı da. Hepsiz. Hüseyin Can alakalış numaranız, ısmınız, kayanını uçur yolladınız. Şimdi bir evet uyutun ha. Mübarek olsun onda alsa mukabat bugün Hüseyin Can'dan bol diyeceğim o. Eti yanı, eti yanı bağım de. Eti yanı...
1: Hep Hüseyin deyip yıllar yollup da alım.
0: Hüseyin Can.
1: Ne olur fıçörümüz?
2: Ozar bir tema Güeyyalı mı koşuyor işte alanken Güeyyalı da kalsam normal gaz verip döşeret maşıyor.
1: Makul.
0: Hüseyin Can Ürümcü'nün uçur yolladınız mı kanda aldı?
1: Başta kodayım.
2: Selam Brezilya Dutayet yolu sure Yişveli'nin halde koşulun işte yılları var.
1: Yişveli'nin halde koşulun işte yılları var.
0: Rahmet. A cevap doğru A cevap ha.
2: Şavşımır taşımır tarafları yolları var kendime al.
1: Şavşımır taşımır tarafları yolları var makul. Ben sual tükümesi yolu kattım bu adep. Vay başkalarım tükümesi doğru tep yolla poptik ya.
0: Şu aşına yolla belki de zuk itbarsla hazır o şu bilip olduğun bu. Demeyle bilip olduğun bu kettin la o sualının cevabı ne?
1: Bugün ben de epeğimdim bu musa.
0: Heee.
1: Onda hop oldu. Bu şey alımcan yolla kurup durun ha.
0: Yolu etti mi alımcan? Biz altın bulak diye nakşını bak evet pesanla ben aşçıyla bağın çağda şunda bir anlap kessem de plauta.
1: Torun izde pekan bayağı evet kıl bulmaydı nakşını. Nakşı evet kıl bulmaydı.
0: Bu mıgan bulsa o bir nakşını ayıp ultamaydı tok evet bir et tokam. Poy pesem poy bir miz gümye edek. Şunu ona taksi edeş icazet namısı namısı bile mi? Şu toru taksi edeş icazet namısından mezmun okşaş olamdı. Koşan yiyo. Namına pahalın yiyo adep mal. Hazır okşamaydıgan ki YouTube'da cuma. Burun taksiye edeş icazet namus busul aydet bes aydes bulat tiket or taksini. Hazır da MSK yanaş toluklum imtallar ayımı da bir resmiyetler bakiye bicirdiğen. Aşın dakike. Ayrım okuymen deysen az mı bulduk ya mezmunu belki mazrak okşup gitiş mümkün.
1: Beş kıta doktor kanının ki aldı tosup gitti. Doğru cevabın demey. Ay perezüden tallap baksın et açta kıpakayla etlik ki.
0: Mesela tallap bulan dike andan biz bir cevabını değil
1: anı. Ondan sen bana yollanla yol kala yollaşına kalaydı kala. Bir cevabını yollanla onun için doğru cevabını okuyla andın. Kimden birinci öpkeye

0: болсын ул бере эле.
1: Сүнөй Амра юл кошулун иштерган деген учурунчу Гүлмира айтып тужума айтым баамы да баба айтымы ба. Айтымы ба.
2: Менин исмимне хотеллик абу деп өзгөртсөңөр болмамды деп. Болду азыр өзгөртүп коёлу мына.
1: Исмиңиз жок экен доорас деймсиң э?
2: Ха.
1: Мына өзгөртүп койдук хотеллик абу деп.
2: Сиз өзгөртөңүзбү эми өзгөртөйм?
1: Мен өзгөртүп эттим.
2: Э болду.
1: Тез мен унда ачылам.
2: Бир аз да бурунчу өзгөртүп турган бек кустуу сиз. Катти тапам
1: болду, тапам болду. Болуңуз тез, да бир десеңиз эмне булайм деп, аны өзгөртүп турган деп, ошо жаман тарбия жок мында бир адамды жаман кылдырган бир Кепле бусул деп алдыган оран турсукен жума. Сет көстүдүгөн адамныча.
2: Навад мен бир шохуп калган болсам дедим. Мында тикерликчи.
1: Эммисин опту 90 жылаттыңыз да?
2: Иш кылып, хер ирак арлык болсунчу, шахларым мында шамалда ыйгаңыштык болсун машинам. Тассыз бир сан жиберди.
1: Кара. Карыңыз жок деп, мага мында карак экен болду санжылмай демейтиңиз да, ошо тоо тошкандын татып адам эммисин кеги санжылыпчу алкы. Талламайлам.
2: Жок, таллап, эмне кылып?
1: Таламтыңыз.
2: Адеттеки о менде төбөн турган тикерлерге санжылып жүрмөйм мен. Күзем сыгмайды калдырып санжылма.
1: Баазыр шохоп касам деп ойлопсызбы өзүңүздө?
2: Тос, тос ачтак санжылдым мен да.
1: Навад ачыгыңыз келген вакыт мен бир шохоп калган болсам, ушунун ач пишансына отурсак бир санжылган болсам депме? Жок. Хыялларыңыздын бир кыл кулкунуштук кежимиз сиздин.
2: Шо, ач путунун тырнагынын арсыга ачтак кирип калган жок болгон го. Oğlum aştığı yerle gittip dedim. Mane de. Hop oldu mu de.
1: Oy bir hayalleriniz olsun. Güzel kısınız neyim bulan?
2: Yakam tutmasam be. Bu anlık bir eski de böyle kam. Son çıkıp aştık adamlar var.
1: Aşağı oyla kıyılın açı aşında öz emeliyet.
2: Hına yolu körü ki. Benim ağabeyi eski tıp oldunuz siz. Hına yolu körü ki ravan ki.
1: Eski kıp buldunuz da. Eski tıp buldunuz öyle ama eski kıp buldunuz da azıraq payak var mı?
2: Eski kıp buldunuz da.
1: Hına yolu körü ki yollar ravan de. Mal şireli. Учур юллапты жыбы. Мәсел калваш чоңоп калдым деп ширели яшы. Ашныгырак чоңоп калыпсыз чо. Сай юлу кошулуш дигәнләр раван дайды Заирҗан, ә? Чоңя шаңмаучыңның олдылары Кашкай шәһәре юллары раван дайды Абдулла, рәхмәт.
2: Күлгүнчә Гүлмирә улым мен дип ба Гүлмирә ашта диде го.
1: Күлгүнчә Гүлмирә дип үзгәртү итәңләдем дә? Ә, исем ашында икән ура исем, яндык исем ашында икән, Айша Гүлмирә дип, ә?
2: Say yolları koşulmuş yollar avanken, an ikinci yerler mi yollarım koşulmuş yollar avanken. Cunya, Cunya, Şamma uçun yollar avan. Kaşkanın ki gene bu he, Abdullah'ın uçururken. Rahmet Abdullah Bey uçurunuzga.
1: Hotel kızı ayımlı sağında degen hata cümüş, şopurluk mektepte okup üçüncü türgen Muni çı amısa, meşik çıkmaysan deydi olmuş doğru doğrusmuş doğru mu de. Onu
2: özellikle
1: erkinlik ideydi onu, alamsınlar
2: alamsınlar. Halısınız, alısınız, halımsınız, anmayısınız. Hem de bizden tavsiye mi hem de biz o mekteplerden değişip yüzümüzdeki uyu bu içe üçüncü tur imtihanı için meydanı bir körü etmişsiniz, bir meşk etmişsiniz. Yani bunu buludu, lakin meşk etmişsiniz yaşarak buldu. Şunda ama.
1: Şunda. Yani onun için ben kadar uyludum diyse Acaoliyen, belki melki ayma balını ütkes yakşı çünkü kançı ki köp balı ölse Acaoliyen'e nispeten. Çünkü ki yakşı. Şuna amalba üstsün bula imtihanın deyip. Aşu
2: Muni
1: maşınsın asun elinla amısanla kemenla dep açıq andıqaraq bir gep qoyğan bolish
2: mümkin deb qaras qıldım men. Yeni bu başqaça oylaqqanman qaraq o Jawliyandan kiçi Maroşangil degendek uyu bulu. Yoğan taqtay çaplaqlıq bir saatı manç bol bir adam dep yeni qızıqlıq aç pulni 4 tonlu 5 tonlu yığış qılıp aç pulni aşu. Yoğan taqtay çaplaqlıq bir saatı manç bol bir adam dep yeni qızıqlıq aç pulni 4 tonlu 5 tonlu yığış qılıp aç pulni aşu. Motorlu qatnaş vasitalarının başqaruvçu ordan imtihan eliş merkezi var şu yerge bersiz onu. O Jawliyandan bagini olabilir, Jawliya aşağı bir do. Ya olmasa üzerine besanla mı buldu? O Jawliyandan ki maksadı şu ma imtihan meydanını kömse ma o.
1: Ma yol tapamay. Edimse de yapıyor.
2: E ma rakiki meşk maşınsı bir ayda yap. Anı imtihan meydanını öz gözüyle görüp. A meşk gaya bile ma nazar farkı var. İmtihan da aşı maşını ayda
1: yap.
2: He şuna. Kırıp udukup yine tapanmay, könenmay, ötenmay kalmışsın, burmunç ecrim yok olmuşsun. Dep uyduğun buluş mümkün üçüncü türde bizden teklif he. Bu üç tört onlar yığılışıp. Azraq bul yığıp ya bir saat inalamsak,
1: iki saat inalamsak.
2: Bir haydi versiniz, yaşarak ha. Kayıtı imtihandan kepkeleyip, kayıt yeni burmunç
1: kutu öleyip. Güzel kutu öleyiz yana.
2: He, onda kıgandın, bırakın ütkertiniz yakşı dep durup. Digen buluşu mümkün cevliye ağa gelmiş o.
1: Hatta
2: şunu kalmam.

0: Çoğu maşında dep koydu ya onu.
1: Şun bazen de oğlumun malum emes mi? Şun katlıgarak ilin la, amısanla mı bom bomaydı o
0: dep. Kemal la meşk bomsa dep mi dağılık.
1: Dike onda digine hata. Dike ama maksadı anda buluşu mümkün.
0: Ve şu anda hacı koşuyormuş diyorlar aman diye uçurunayım ay Külgünçek Gülmire evet tuttu cuma benim ismim Külgünçek. Üzgert koymamışsın o Gülmire'nin ismini. Ne?
1: O tahtı da 90 koyken tok bizden 180 koy. İki saatlikin ammamda töteden bir yer birisi bir yarım saatten. Eslime. Bu iki saatlikin arkamda. Şundan mı ya?
0: Şu aşına kumamda.
1: Tahtı 90 koyken 180 koy arkamdaydı.
0: Ay ya
1: kayımda. Saati diyen gep
0: var. Saati. Aslime aşınca nesi gibi aşı kalırsın işletmeydi hocam o. Kanka balanı uçurda Fukan koçisi beyven koçisi arka bulak koçisi koçuyonun işte yolla ravan kendine uçurunu evet de. Mene uçurumda bir okuydun la. Ben daha ben cinkün sinan yanında bir göç dükkün aşkan. Ha vay. Göçle göç gerek olsun kilin la depti.
1: Hem akıllı özü.
2: Yılan aldı son bu kadar bana ilişki attım bunlar imtihan ediyor. Karşılış ravancım var üşengel.
1: Makul tabi ya.
0: Makul makul buldu.
3: Tamam 1074 yaşı dörtte yaşımın da ağlamları kuş ağızı adı ettiğim son. Kışkayı yukarı yazan, kışkayı bak görüp gördüm. Koşun üstüyle ravanken.
1: Fukan koçisi, beyven koçisi, ork bulak koçisi koşuyorsun işte ravanki.
0: Andan çitaylı uçken doktor hanı kaya uçu maşallah kep köp tosluk kılış ahvali yok deydi. Amrakna uç oraya. Daven beylu yolla ravan deydu. Musacan mı ki iş kılıp? Şuna onların başında deptem de. Rahmetsiz geldi mi?
1: Bak Kerem bak doktor hanı ninki aldı. Maşallah sel köpke tosluk yok ki yedi yapçın adılcan evet. Donvay kuan koşuyorsun işte. Beşkabet körük kip boğuca koşuyorsun yedi ravanki yedi yapçın. Abdum için evet.
0: Makul makul buldu. Rahmetsizge.
1: Anda yine Honşay yolları koşuyordun işte yollar aman ki. Zahir cevap verdim.
0: Ma üç kat ekçim. Ben aş maşını ilip bir saat ilip ügünüp imtihan bir yerden gün imtihandım bıraktı ütketken karanlaşımda ondan boğan dep. Honşay yolu dep oldunuz ya Zahir canına uçuyor ne?
1: Kızlarım diye anlaşımızdan uçuyor bakın anlaylı.
0: Anlaylı.
4: Her yasakçılar yakışıklar. Üçüncü tur insan belgesi çokum bir monitör yakın çıkın aydın. Sen altıra yapayım. Meşhurlar bu insan yolu işini ağrı verken diken insan yolunu bilenmeye kalırdı. Şununla aşmanla yer bir monitör yakın çıkı monitör ilişki. Bir monitör ağzı diken 90 minut söz koy. Ve yarım saatte kadar bir liriyenini alaydı. İntan veriş bütün üç liniyenin günümüzde nasıl mı? Bu üç liniyenin ki kayıt çıkardığını okumağın değil
1: ki. Şu an mesela.
4: Şunun için aşı. Toktan minutunu hiç okumağın da alsa. Toktan minutunun içinde her bir liniyenin bir katın okumağın. Eğer de aşınmak mıngmağın da yolunu bilenmeyi hata minut kaldığın. Onun için solga
1: Egil daha yoldu. On egil gitti kaldı ama da valla buldu demek ki ne? Buldu.
0: Şu.
1: Akıllı imtihan maşınsın ne? Kaçı köpeydi ise şun için yakışı. Cavaliyeler mi o koçlarla yakışı olsun. Burada odlu bir ütüp geçse de şu an cıkara kaydanla da talep ol demez mi?
0: Hem de özünüz gibi kişençeniz bulsa ben o aydımızsa mı bolu yürüdü dısınız mı? Amısınız mı bolu yürüdü? O diken ihtiyar. Hem de şu cavaliyen kanda oylaydı dese çünkü eğdime yaşına ütüp ütenme kalan ballan bulgan diken. Hey muşu bir cepata atıp üçüncü tur geldi bir ütüp kes sop diken dep çoğu aşında dep koygan buluş mümkün. Lekin onda mecbur olsa toğrunmaydı cümü.
1: Koyacağım da koş yolun işte yollar avanken. Abdülüm Abdülmettin uçuyor ya rahmet.
0: Makul.
1: Anladım Musa Can.
5: Musa Can. Ay biz okurhanın aldı. Kulaklar kutsu. Kutsun kutsun kendisi de mazıla bekliyor.
0: Makul buldu rahmet
1: buldu,
0: Musa
1: rahmet, Can. Buldu rahmet peki olsun rahmet.
0: Rahmet siz geç mi?
1: Rahmet.
0: Kelgüs 3 gün içinde yağmur yok geç mi? Yağmur yok. Bugün hem de hava uçuk. 13'ten 23 Celsius'a
1: gradus. Ürümçide, ürümçide. Ürümçide.
0: Ama değmeyeli ürümçide de.
1: 500 dep demepsiz. Bu tava... temperaturun hamisini dep bulup onu ki ürümçide demsek. Ürümçide bugün ha.
0: Evet, hava uçuk temperatura 13'ten 24 Celsius'a gradus.
1: Bu mu ürümçininki?
0: Bu şeyin 19. gün hava uçuk 15'ten 27 Celsius'a gradus.
1: Bu mu ürümçinin?
0: Ma ürümçeden kelgüs 3 günlük havarayı değil mi dedim ben acaba?
1: Değil mi dağız?
0: Hmm.
1: Kelgüs 3 günde edeptik. Baştak dediniz.
0: Ya sonra yaptık ya Mabran unutmuş ya Murba mı depçi. John Tran koçisi cingin yolları ravan deydi Musa Can'a rahmet sizge.
1: Karma garbi koçisi köyretinin ki aslı 10 minut oldu midarlamayı tuğduk deydi.
0: Ha tosulup durup kapsız de ha. İliğiç içilip midarlap karlasla.
1: Midarlap kala.
0: İçil gitti iliğiç ha.
1: İçilip kala ha.
0: Çıtaptım umur olaydı. Tenişlik canı bu yolu anı valla doktor kansına yan terpide bir dostumuz Abdumobil'in yolunu boyu toktup gilemden birini artıp koyup da Abdumobil'a sel akıllık
1: numar tahtısını tosup koyup da dedi gilemden birini o atıp lan
0: töpüsü akıllık kılbaş mı dep ma sayfa
1: hoştak gene
0: vay vuuu
1: hoştak oylu baptı değil mi işte kısam obdan buldu dep yüzce Mahmutcan Mahmutcan
0: oy Mahmutcan
6: buraya geçti çok yol kavrayan yurdun gün şimdiden çaldım yolla aravan he.
1: Çoğun boyu dada o koşullarını yedi yollar ravan ki dedi
0: o. Benim ismim de Musa Şok özgertip koyunla deyip özgertip koyduk çünkü Musa Şok deyip.
1: Musa Şok? Ha. Ya buldu ki maaşı.
0: Musa Şok ki ismi Musa Şok.
1: Musa Şok.
0: Hmm.
1: Şok Musa.
0: Hı.
1: Ya Musa Şok olsanız buldu ki.
0: Şok Musa digende ne?
1: He.
0: Şok Musa yok olsa digende ile bağlanıp. Ya bu da ondan sonra siz aşı.
1: Şok Musa buldu.
0: Ha ha Şok
1: Musa. Musa Şok.
0: Musa Şok.
1: Azırak ele almam da.
0: Anlayılı, anlayılı.
7: Mihmanhanıda signal kişilik. Ama o cırda signal yok buladığan, o uydun bu uygu çıksanızla toru üzülüp kaldıgan ekval Adem'nin keyfiyatına təsir görsüldü. Şincan telgrafının gruplangan torunu işlətsiniz, optik kabel her bir iğiz uyga bir vasıta ulap verildi. 1000 MB'lık tor uyunuzdan hemi yerini kaplaydı. Uyunuzdan erkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bəhrini əleysiz. Telgraf torunu işletken yıl sanınızı qarab, məxsus itibardan bəhirman bulalaysız. Tezden Şincan Telgrafının ticaret zalığı beri bicirim.
8: Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen taze kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküz işçallıkı, su sümür işçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his koldurdu. Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen taze kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde sitalıdı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
7: Örmetik radyo anlayıcılar, programımızda anlaşanlarını karşılayalımız. Hazır istimalçılar pul xəşləb yaxşı məhsula setib alınmasıqdan, setib alğandan kiyin mülazimət kapalıtıgı egi bulanmasıqdan ənsiraydı. Bulup mu ail elektri üskünü setib alğanda diqqət qılmısılar pulu ısırapıblı qanmay, könlü bir yaran boludu. Bugün istimalçılarının əndişisini tügütüş üçün su tazlığı setiş itibar pahaliyyətini hep geldi. Programımızga 1509 Şiyu Şençven Yürüşlük Su Tazlığı Karhanistan bu xalçamlı pahaliyyatının təpsili məzmununu tonuşturup bir işki təklif kıldıq. Yaxşımsız.
8: Riyasetçi yaxşımsız. Köpçilik yaxşımsızla. Su tazlığı sahasıda mülazimət xizmeti bilen şoğullanğışqa köpçiliknin istimal cahatki əndisini düşünümə. Bəzi kişiler su tazlığı setiveleşini oylusu mu, məsulatdan yaxşı çıxmay qilişidin, yarımısa pulunu qaytırıb alalmasıqdın, oran tışıqı pul xərcləşdin. Setiv alğandan kiyin mülazimət qılıdığan adam bulmasıqdın ənsiraydı. Biz bugün köpçilikke itibarlıq pahaliyyat deyip geldik.
7: Bək yaxşı olup da, xinemse bu pahaliyyatını köpçilikke bir tonuşturup verəmsiz.
8: Pahaliyyatımız nait adı oçkaşkara. Birinciden öyünüzü operip haksız oranıp yerimiz. 30 gün haksız sınav işiltisiz. Rəni pulu tapşırmaysız. Başka hiç kandak hak ilinmaydı. Kesbi ustam öyünüzü operip haksız oranıp yerdi. 30 gün haksız sınav işiltip, məhsulatın ünümünü körsiz. Su süpte yaxşı mı, işiltiş kolaylıq mı kandak? Sizden digininiz hesap. İkinciden yarımısa şərtsiz qaytırmız. Sınav işiltiş məzgilidə razı bulmuşsunuz, yaxşı emezken deyip qarsınız, biz bile alaqlaşsınız, xadimlerimiz öyünüz gibi erib əkdudu. Toxtamğı xilaplı qiliş haqqı, söküş haqqı digendek haqla ilinmaydı. Bir pun xəcləməysiz. İstimal hukuk mənfəətiniz kapalat giyge.
7: Hakikate istimalçılarının oranı oturup oylapsıla. Sınav işiltip razı bolsa, pulunu kandaq şəkildə töləydi.
8: Haqsız sınav işiltip razı bolsanız, pulunu iyiğa 199 yuandan 13 ay deyip töləb bolsanız boludu. Resmiyyətdəki ösüm haqqı ilinmaydı. Pahaliyyət aşkara, baham aşkara, yoşurun haqq yok. Bıraqlı netçimin yuan xəcləməksiz. Köp pul xərcləməyə tazlanğan su içsiz. Manı bu oaqlan istimal, xatircəm istimal.
7: İstimalçılar manı muşunda pahaliyyətə ehtiyaclıq bu xərcəm. Bugün telefon qılan anlayıcılara qandaq soğutdunuz ba?
8: Bugün qızıqlı niyə telefon nömrəyə telefon qılıb zakaz qılğanlara bir pun pul almay soğat berimiz.
0: Birinchidan 1388 yuan qimmatidagi oqil to'kliq sudan sovuq qilamiz. Temperaturani 5 qotliq tengshaysiz, 3 sekundda issiq suv tushadi. Chakma ekranda mashg'ulot qilasiz, qulaylik. Ikkinchidan 399 yuan

0: ئالدىن تېلېفون قىلغان 30 خېرىدار يۇقىرىقى سوۋغاتلاردىن سىرت ئىككى تۈرلۈك مەخسۇس ئېتىباردىن بەھرىمەن بولىدۇ. بىرىنچىسى، سۈزگۈچ ئۆزۈكىنى 3 يىل ھەقسىز ئالماشتۇرۇپ بېرىمىز. سۈزگۈچ ئۆزۈك ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن پۇل خەجلىمەيسىز. سېتىۋالغاندىن كېيىنكى ئەندىشىڭىز تەلتۈكۈس تۈگەيدۇ. ئىككىنچىدىن، سۇ تازىلىغۇچنىڭ سۈپىتىگە 3 يىل، يادرولۇق ئۈسكۈنىلەرنىڭ سۈپىتىگە 5 يىل كاپالەتلىك قىلىمىز. سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەت تولۇق كاپالەتكە ئىگە. ھەرقانداق مەسىلىگە يولۇقسىڭىز، خادىملىرىمىز دەرھال بېرىپ ھەل قىلىپ سىزنى خاتىرجەم قىلىدۇ. قىزىق لىنىيە تېلېفون نومۇرى 4006001929. 4006001929.
1: Programımız ahırlaşkandan kiyen soğukat verilmeydi. Bundak itibar faaliyetlerimi yok. Su tazıguşuna hatırcam işiltip, soğukatka erişmekçi boğan anlıgıcılar derhal kızlık liniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılın. Hangi baldır telefon kısınız, şunki baldır işilteleysiz. Soğukattın şunki baldır behraman bulalaysiz. İşkilenmem, işkilensiniz fırsat ütüp gidiyordu. Yeni bir kıtım teklif koyay, bugünkü faaliyetimizdeki məxsidi istimalçılarını hatırcam kılız. Əxsiz snap işiltisiz. Yarımısa mal kaytursunuz buludu. Pulni ayğı bölüp töləyisiz, süpət kapaltı ba, soğat berildi. Aldın telefon qan 30 xeridarga məxsus itibar ba, setişdin kiyinki mulazmet kapalatke ege, xatırcam setivasınız buludu. Bundaq yaxşı fırsatını ötküzvəsiniz, əmdi tapanmaysiz. Fəqat bir qanç il san qaldı. Teke telefon qımıgan bolsanız, vaqtını çın tutup, qızıqlıniye telefon numarı 400-600-1929. 400-600-1929'a telefon kılın. Fırsat ganimet.
0: Şundaq, sağlamlıq nahayti muhim. Bu itibar faaliyetini ütküz etmen. Dərhal 400-600-1929, 400-600-1929'a telefon kılıp, faaliyetke katnışın.
1: Buhalcamga rahmat. Oxirida e'tibor faoliyatining mazmunini yana bir takrorlab o'tay. Haqsiz o'rnitib berdi. 30 kun haqsiz sinab ishiltsiz. Ishiltib rozi bo'lsangiz, pulni eyg'a 199 yuandan 13 oyda to'lab bo'lsangiz bo'ladi. Rozi bo'lmasangiz, shartsiz qaytarib oladi. Bugun telefon qilganlarga 4 xil sovg'at berildi. Oldin telefon qilgan 30 xaridor yuqorqi sovg'atlardan sirt suzgich uzukini 3 yil haqsiz almashtirib berish, suv tozalaguchining supitiga 3 yil, yadrolik uskunalarning supitiga 5 yil kapolatlik qilish e'tibor faoliyatimizdan bahraman bo'ladi. Zakaz qilish qiziq liniya telefon nomeri 400-600-1929. 400-600-1929. Oxirgi fursatni chin tutib, darhol telefon qiling.

0: Beijing vakti saat 11.
1: İyice hoş akmayda.
2: Şimdi
3: ne? Çıkın lan, çıkın lan, çıkın lan.
4: Çıkın lan, taksiye.
3: Şimdi otur, şimdi otur.
0: Hey kızlar, saat kaç oldu?
5: Hey ustam, radyonu katma, sen de radyosunu toğırlan ha?
6: Yok yok, vallahi çıkın lan. Çıkın lan, çıkın lan.
7: Altın modelini çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Tekime menilik kılıdık.
0: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurlarını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
7: Her günü bekliyiniz, Şincan Radyo Televizyon Stansı Katnaş Sanat Radyosu'nun seferinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
8: Kınanla kınanla, programı başınız getti, programı başınız getti. Kızıkarlık yeni paranlarını anlanla bambu.
7: Seferinizde biz sırdaş.
8: Biz sırdaş.
9: Seferinizde biz sırdaş.
7: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Saklın boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
10: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
7: Şunu akmamay. Bir tıkılıktın yedi tıkılık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüştük tıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atıma. Bunun dike balam işilti do. Sakal ağaçtan sütü yakşınıp sılıkla sopunu koşaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

Hörmetlik radio dinleyicileri dostlar, sabrınızı bir sırdaş programımızı yaktırıp anlaşılanlarını kızgın karşı alımız. Ben Nuriya Setçi, Risalat Kasım. Bugünkü programımızda tövendikidek mazmunlarını uğurlaştırdık. Aldı bilen 9. ayının 30. gününün poiz bileti, 9. ayının 16. gününün, Dölat Bayramı'nın 10. gününün poiz bileti, 9. ayının 17. gününün başlap setilişki başladı degen mazmun dekıtanladı boludu. Andan Dölat Bayramı'nın demiliş mazgıldaki alkışlık sayıat ölgüleri içi de, Şincan aldıngı 3'nin içi kirdi, Katarlı kucurlarının tepsilatı dekıtanladı boludu. Radio Sayayti sayfamızda Bordala Oblasti Arşan nahiyesindeki Bögdür Arşan'ı bilen tonuşumuz. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, mazmunlarımızda anlıqaç yeni davamlıq programımızda kızgılıq bilen qatnaşqaysıla Vişin Supumuzun numarı XG1074FM, XG1074FM. Örmətli radio anlıqıcı dostlar, aldı bilen örümçedik her qaysı yol biləklərinin ən yeni əhvaldan sizlərini biri xəbərdar qıvı dəyli hazırının özdə dostlar Beyxuan Qavcalu, yəni taşqaylanma kötürmü görük çıxış iğzidin Luşan kocisiğice şəri xərib yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Onun da başqa Qarmay qarbi kocisi xoşumçu yol, Çarbaq kocisinin Şibeyli oğıca qarib şəriq yönünüşdü mu maşınla biraz köp yürüş asda. Suju şərq kocisi xoşumçu yol, Yincan yoldan Beycan canibi yolğıca şəri xərib yönünüşdə maşınla biraz köp yürüş asda. Lüyüşen Canıbı yolu, Şinyilu'dan Xınan Şarkı yolu gıcaz, Canıb Şimal yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asda. Onun başka say yolundan ahvalı qarsaq, Suru yolu ötüşmü görük bilen Xınan yolu ötüşmü görük. Arlıqdaki bilekte, Xoş yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asda. Yingbinlu'da maşınla biraz köprekken, yürüş astıken dostlar. Mau Şivay Xuan deyimiz, Dunvay Xuan maşınla naydı, Ravan Minovatı da dostlar. Yeni qarsaq, Şinhuanalı muşu Cümbağ'nın aldı tərəbde, Cümbağ Tianşan Cudiyan'nın aldı tərəbde muşu Tötkücü Qızılcıraqda Şinhuanalı maşınla biraz köp yürüş asda dostlar. Bulup mu Şinhuanalı ma güzel qaçdışıdan Longchuan kocisi Qarapmanğan yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asda. Andan Longchuan kocisi işkin Joqturxanı Mönchanın aldı tərəblədə Qoş yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asda. Tianşılı Ravankya dostlar. Muşu Tianchulu'dan çıkıp Longchuan kocisi Qarapmanğan yönünüşte xillam tosluşba. Ciddi işba dostlarımızdan amalba yıqın atıraptaki maşin toxtuş meydalları toxtup gelişini tavsiye kılımız. Andan Jiefangnanlu muşu Tengitağ'nın aldıdaki Qızılcıraqda maşinla biraz köp yani Nanmindin muşu Tengitağ Qarapmanğan yönünüşte. Qarşı yönünüşte bu maşinla biraz köp yürüş asta. Minjianın aldı taraplarda bu maşinla biraz köp yürüş asta dostlar. Yeni davamlıq yollarının ahvalı qarsaq, Çitay yolu 3-cü görüktün, Xuanxı yolu Qarapmanğan yönünüşte maşınla biraz köp yürüş asta. Andan Xuanxı yolu Joni Doktorxanı ətrafıdaki yol biləklərdə maşınla biraz köp yürüş asta.

Bu dostumuz illik aile degen nakşını anlasak bulamdı da püçür birip de. Bizde illik aile, illik bir dünya degen nakşı ba. Şunu orlaştırıp bir aile onda olsa, şunu anlamsız. Sel turup program mezmunlarımız mı, ahvallığı karab, orlaştırıp pasak bulduğumu dostumuz.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əndə elan anlaylı.
1: Bir buyruq bilanla teatr görüşünü, öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaxt görüb duruşunu oylamsız. Təyi aqıl ekranı güzel oyla haqqıdaki barlıq arzu oyunuzda qandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıq berib, Teyi aqıl ekranı kəsbini becirib, turmuz sıptımızda östürüm.
2: Bir buyruq bilanla teatr görüşünü, öyünüzün bexəterlik əhvalını hər vaxt görüb duruşunu oylamsız. Tiyanyi aql ekrani güzel oila haqidagi barliq arzuyingizni qondiralaydi. Telegraf shirkatining tijorat sonlarga berib, Tiyanyi aql ekrani kasbini bejirib, turmush sifatingizni o'stiring.
3: Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toziq qog'ozlarining darajasi yanami yuqur ko'tarildi. Ava o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim-qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toziq qog'ozlarining darajasi yanami yuqur ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot do'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
0: Qadirli radio tinglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizni anglavat sizlar bu programmamizni tirik va tirit taqdirini bazag'iz olgan tirit savdo cheklik shirkati alayda talab qilgan bu o'ringa chin dilimizdan rahmat aytamiz. Do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmasi Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqi aptisi Slusha teng demas qadamda anglatiladi programmamizni Slusha teng aptisidan mo anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Onda bu dostlarımız davamlıq uçurlarımız deyik tanladı boludu. Ürümçidin Angliyanın Glasgow şəhriga növətçi ayrıplan bivasta uçudağan tuncu yük transport aviasiya liniyesi oğuşluq içildi. 9-cı ayının 13-cü günü saat 6-da Cungo Xalqara yük transport aviasiya şərkətinin 330 F tipliq yük ayrıplanı 54,151 tonu çigra halqıqan elektronluq soda mallarını besib, Ürümçi Tianşan Xalqara aeroportudun uçdi. Bunun bilən, Ürümçidən Angliyanın Glasgow şəhərgə növəcə ayrıplan bivası uçudağan Xalqara yük transport aviasiya liniyesi rəsmi içildi. Bu, Ürümçi aviasiya portudun Angliyagi növəcə ayrıplan bivası uçudağan 6-cı yük transport aviasiya liniyesi hesablandı. Glasgow, Şotlandiyanın mühim aviasiya yük transport tügünü bulup, Angliyanın şimali ve gharbi şimalıdaki eşya obrot pazarını ünümlü kaplaydı. Yeniden açılan bu aviasiya liniyesi de yük ayırplanı her hafta de işgünü ve tutup, çigra halkıgan elektroluk soğudu mallarını eksport kılışka yukur ünümlü kapalatlı kılış bilen bile. Kelgüsü de, Şotlandiya rayonunun özgeci tavarlarını import kılışka kolaylık hava transport yolu hazırlap berdi. Hazırga qadar Ürümçi aviasiya portunun Yevropağı yük toşuş aviasiya liniyesi Angliyanın köp noktalarına bivasta ayrıplan uçuşunu işqa aşırdı. Hem Belgiya, Şivsariya, Vengriya, Polşa qatarlıq Yevropa dövlətlərinin mühim yük toşuş tügüllərgə tutaşdı. Gharibki yüzlengen hava əşya obrotu Tori Texmo zıştaşdı.

0: yoktu.
1: Siz səhirsiniz Müslüman bəy siz?
0: Siz mi?
1: Siz.
0: Hə, biz de bunda gəlsiniz bunu bəzi vaxtlardı çö.
1: Mən azraq uğurxılsam xeyli iyiz görünüm cümə mən deyip qoyayım.
0: Bəzi bir işler biz desek doğru kildi o işin. Məsələn, kəsbimiz gibi biz deyip gəlsaq buldu. Ma boy yigizliğimiz gibi biz deyip gəlsaq buldu. İşkimiz gibi çö çüşüdüm.
1: Mən hər qız biz deyip gəlmayım.
0: Sayıda sucu ölü görün. Sayıda sucu ölü görün.
1: Yağız yüksəm yürmən ki. Çöllerde.
0: Sayıda sucu ölü görün. Mən biz demişsiniz bəzi çöllerde bop qalsız. Mən
1: meyli çöllü qağa yaxşı.
0: Gülistan bağı bağı bostallar yürüyüsüz. Sayılı sucu ölü körükünün aslında şimal taraf karak mağa yönüşüne tosluş bağı dedi. Cuma cağın kezlerden uçuyor ma, ya.
1: Maşallah bak yıklık etti ya Roşan Gül. İşte siz biz de ma. Şikiman yigirmiştin ki yeni çıkan bol kuvay maşından bir sıva mı ne?
0: Sayılı şimaldın canıbka şihun yol çıkışı hızdan tosluş bağı dedi. Şirali'yle uçuyor. Evet. Kanız mı işin emmini?
1: Siz evet ya. Sayılı sucu ölü körükünün depolunuz mu? Cağın kezlerden ki. Sayılı sucu ölü körükünün ki aslıdın dedi. Şimal taraf karak mağa yönüşüne tosluş bağken. Abdurrahman ka sizden uçurunu tapşırı aldık.
0: Ayman Tusuncan deydi o, ben hıcıngı berip deydi uçurcan. Hıcıngdın tuzla köneski kiteydi gen. Ürümçiden karap yakın ay, ürümçiki kaytıp kep barmen mu ya ki hıcıngdın uddulu köneski kessem bulamdı. Ma yolla kanaktı, yakşı mı Tusuncan? Mangıl bulamdı, bulamdı.
1: Mangıl buldu, yakşı, uçuk yol. Araya bak, goda ule mansız buldu.
0: Makul buldu. Uçuk.
1: O yolun da kaytı rımıt kıldı ya, bir on neç kere rımıt kıldı o etkende. Dedik ko.
0: Evet doğru. Ma o Azizi Van'dan ben üsmeye çıkmaya deydi cümü. Ay Leo ben üsmeye çıkmaya deyip şimdi deyip demdi.
1: Üsmeye çıkmaya?
0: Şu anda Muzaffer Can şu Heridala maşınınızı üsüp çıkıp verip açık ya atam da.
1: Yok onu da kılmaydı o. İş kılıp devamlı kaçta üsü aldı o. Sizlerinki maşınlarım üsü atam da demek ki. Tursun Can ma maşınlarını bağlap yaptı. Bağla poğa maşınlan bir. Anlayla.
2: Bizim bana ki kayınlattı. Kök mayla kopkasa 110 mu atırabdım. Mayla kopkasa 90 mu 95 mu atırabdım.
1: Oldu.
2: Şimdi 14 mutluyum mayla kemeriyizde 35'ten 40 mu atırabdım.
1: He bu oldu 35'ten 40 ce. 80'e çürüp koysa asla meyengep takışıdık Allah'ın ümdegen yapıp gitti.
0: 80'e çürüp kalsa
1: aldırtamaydıgan boldum. İçtiğimiz var. Efendim şu sel içtiyerek miyim aşk amrak ya kırganda. Sayılı sucuğlu körünün kasıda maşallah sel köpürekken. Yine minin ki maçtan bağlanla tez dep yollapsız makul.
0: Nezife muşur yollap da uşurcan ki şundan bir kılıkını set balken ses. Şu an gülü tem gekısıdı. Gek uzmayı dep. Şimdi dep tü.
1: Siz gek ne yapsa hazır gek kızay. Gek pek ha.
0: Ürümçi şehrine kelgüs 3 günlük avaray məlumatını bir dəb yerəyli dostlar. Cümə, kelgüs 3 gün içində temperatur əhvaldı, manda özgürçlər buldukən dostlar. Birisi, bugün hava uçuq, temperatura 13-23 Celsiyə qradus qıca, ətim hava uçuq 13-24 Celsiyə qradus qıca. Müşahinə 19-cu günüm hava uçuq temperatura 15-27 Celsiyə qradus qıca müşündə olıdı ki.
1: Anda ma xonçi 5-dən birisi bakı 2025-dən. Bunu yollab qoyduq.
0: Anda Seyfiddin'nin bu bir avtomobil bakı 2013-ninki, 12-ci ayınki Nissan Tida muşqanç pullar atrafı bula bahala pəsə deydi, hə?
1: Evet. 2024-ninki Passat maşından birisi bakan.
0: Şunu ola Muzaffercan deydi, asasən üsü olurdu çıxan xeridala, asasən üsüb çıxıb atıdı. Mən bu bək bir yaram bub getdim, pong pong üsüb aşağıya. Kaşkada bek köp bu musam şunda maşalla. Am maşınam üsü yürüp aşan sırın çürüy tamı. Rastlı kallamdan ötmedi. Xeridalamı inkasın çıxpadı bu musa. Dep şunda depdi.
1: Maşının ki layası işte hop kaldım ya.
0: Layası ya? Şey çıkıdığın yerde ne
1: çıkıdığın? Takışıdığın kıpçı hoş tak. Bazı işler ki kırga vakti bir putlu şeydi bir kırdığın bir işler var.
0: Eriz. Aşında sen putlaşıp kaldığın işler var. Doğru mu? Aşında. Şunu le mau yol uçuyor canım bu güzelden aldık yollam şunu da ravanken şama uçağını aldık yollam ravanken diye uçuyorum Abdü efendim. Evet bu Guangzhou körüki çıkıdığın yerde işki kalıvaş şu yaptı gap dalışıp durup da şey şundan bir çişim ıhtaydı işkisi de. Şireli şuna uçuyor yollaptı. Osman Çapçal şuna yaktırıp anlatma ama Çapçal da avazınla acayip yak çıkadı dedi. Uşurcandan uçuyoruz karsak ben bir maşını köyken zavut kazık çürüy ayrı yüzü 5 degen maşına. Alay degen o ayılda işletildiğin kan dağarak ola maskele maskemez mi? Dep sorab tüke Tursun Can Ustam'a evet koyduk. Tursun Can Ustam iki kovuz gelip baksın cümü.
1: Şimdi o yette beniz, kömüşran, maylık, işkidin öllük, neç bulgala dedi. Ma isiltemden o maşasını yollak
0: koyma. Evet ettim bana.
1: Andım ma o.
0: Oldu dik yaptım o.

0: Olan bırak kur bağladı cümü tursun canı tam ağlı
1: Eh,
0: yutmayız mı? Onda
1: onlayla
0: kalmasın.
1: onlayla.
0: Yaşlar yol koşuyorsun işte maşallah sel köplükken tosluş yok dedin Rus'tan.
2: İçtimo 13'teyken Nisan tıyda 15 manda 20 manda atırabildim. İçtimo 20 tersteyken pasa top pasa 100 manda 25 manda atırabildim. İçtimo 25'teyken 12 ekspeş yaptı 95'te 100 manda atırabildim. İçtimo 20 manda koyun yaptı 40 mayla top pasa 110 manda atırabildim. Mayla top pasa 90 manda 95 manda atırabildim.
1: Buldum haklı.
2: Şunu 14 yıl için maylak kemeri yazı 30 yaştan 40 man atırabı da.
1: 30 yaştan 40 man geçe he makul. Kudret. Şunu olsun. Kudret.
2: Maş bu şurca hakkında bir çıtır yapma şu su aldıkan başlığında bir üst taksız oturuyor. Şu bakan gün zaten neyinin işi neyini çatı atıyor da. Onun için dilelek diye bu şurca hakkım.
1: Şu ben bir üstten bilmem. Üskeyeni bilmem. Üskeyeni bir karı bitip neymiş kustum bir. Bilip itip.
0: Ay maşallah üstüm üstüm tömürler çıkıp uçurcan üstüp kişilerin çürüp yürüydü o. Ama maşallahım üstürüp neymiş kılsın uçurcan ne? Aç anda olsun baş sakta olsun.
1: Başta ama. Başta köngül bölemsiz ama.
0: Ha,
1: ben sizin üstü vasıken hep öyleyim.
0: Ay bu köngül bölmüsem programı çıkıdığa işi vatursunmuş programı çıkandım başka yerlerde köngül bölmeyme.
1: Bazen birle yüzdü mansım o desim o mısıldap mangmaydı o 80 desim o tekim mangmaydı o esildim asan tosulduğun sayılını tekim kıstan ey kandak kısa varız
0: doktor
1: olan bu
0: getmeydi kıl ondan
1: mevatı varız doktor
0: hem mi böyle kunda 80 emez
1: bir petep mi ha bu ürümçüge müşünçü ola kanlı yolu acep batmayı batsız o yol kovasınız anın ulan takısınız ma yol kovasınız ma anın ulan yeli astımağında digen yeli bürünü mü digen işkili hep
0: Sel gibi çıkken cüm o varis doktorun oğma.
1: Şu, doktor mu işte çıkken kılamdı o?
0: Adet hizmet taktadığında çıkken kılış pürüstü yok. Varis doktorun oğma. Şu an bizim programımız katlaşıp az asal bir şu geplerin hemen bizim programı
1: kıladık. Doktorlarını istedim çıkken kıldığında doktorlar bağ mı?
0: Yok, doktorlar az asal. Yaman kem söz kildiğinde ki iz kılma hemen çö. O vakti de uçur kısınız mı kaytamaydıgan?
1: Aldıraş.
0: Aldıraş. Yani ki o tifulla kısınız mı alaydı ya alalaydı ya alamaydı uçurlarını ko kaytamaydı. Kepimin ayda az bire bire kirip tamak yap kalsanız mı digen. Az gel kılıp mı da şimdi iğir bir sık. Şimdi bilini durmağı doktorlar çö. Çünkü ben tonuydu kalan köpünse şimdi.
1: İş kılmış varız doktorlar bizimki kalımızdaki doktorlarının ki neymişsin özgət yutan formülasını özgət yutan buldunuz cümlesiniz.
0: O biraz ne ya sizin Musab kumaşını seydeydik Allah değil təsir bir yerdiğen bu kaldığınız cümlemiz. Çünkü ben 18 şinkoyan kiyasendeydi.
1: Doktorlar onu dağıp kesin bulmaydı ki. Ödem en sırap kaldı ki aldıran o dek çoğu bir kıl.
0: Şu siz bak aldıran o mu diysem aldıran o musam bulmaydı dedi o etken de aldıran o musam. Mançılık vakti tüktüdüğün operasyonu, mançılık vakti tüktüdüğün iş çıkıdı. O operasyonu adam hayatı, onu da aldırmayı kıkan bilen bulduğun iş yemez. Onu mu diyen tez tüktüdüğün iş, mışında çakan bulmuşsan bulmaydı, ben de şimdi dedim.
1: Peki palak palak kıldığın bir şey olmuşsa o?
0: Yıkıp yok yapalım he?
1: He. Şıkılı.
0: Balam silerden bana bir... salam etken balam ağlayıttın lan dedi?
3: Yakşım olsun
1: he. Yakşı ye? Uy!
0: Oy biz yakşı, siz yakşı mı?
1: Oy.
0: Ana ahvalınız.
1: Yakşı tutunuz mu?
0: Bu vakitte siz apınızın kaçtı bu
1: kadar. Ana küllürünüz, mühendilik, ekmeyetlik. Abda ütü atam da.
0: Yesli bağıma yakşı ütü atam da.
1: Kanda oldu ki, yesli yakşı mı ki?
0: Apınızın kaçtı tutunuz yakşı mı ki?
1: Ay, birden zirksiz o değil mi?
0: Ay, yesli amda ne? Yesli yakşı o. Durun küçük dostlar bile oynaydıgan gep, adaşlar bile.
1: Anda yine bunda karsak mı? Hafı'nın ki HBA de promosyonuz bakın ha?
0: HBA?
1: Onda hop gitti.
0: H9-H6'da HBA
1: mı? HBA'dan birisi bak. Eşkin 0 tiyelik HBA'dan birisi var.
0: Huang Kolu Junyi Doktor Hans'ın aldığı maşallah köpteydi Abdu Efendim. Aldı dikilen bahalap diken 9. Ustamcı.
1: He makul.
0: Anlayın mı?
2: 18'in kiyo çinkan. Yazda bahalap dikken bozap da 30'dan 35 madrabı.
1: Ne bana?
2: Şimdi 15 ince siyariye çiftesi bırçak tatlıgan dersi ama. 40-45
1: bir çak tatıdıgan, onda demigen de.
0: İki çak dedi, ne adı?
1: Anlığa, minin oma arjinin bir kulak var, bir kulak yok, şunun pisal.
2: Şimdi 15 ince siyariye çiftesi
1: bir çak
0: tatıdıgan dersi. Ne? Bir çak tatıdıgan.
1: Bir çak tatıdıgan siyariye yok mu?
0: Hayır, Tursun Canlısı'dan ben iki çak tatıdıgan, tört çak tatıdıgan deyip anlığa bu bir çak tatıdıgan deyip bana hazır.
1: Bir çakta adam açıldı ben bu
0: konuyu. Ama katli yok değil desek mağazır terakiyat mı optomobil karhanlarının işlep çıkarı atka optomobillerinin cıklığı da pekkat onda yok deyip kesip eti değil desek mi?
1: Motonun bir çakta
0: atıldı. Diyemeyimiz hem de onu.

0: Şimdi oynadığım bunu toprakta bunun karşısında bu.
1: Evet tamam şu.
0: Şirinize zahat yazık maşası ağırlık masalımdır. Masalı da zahat yazık maşası yakışıklı da. Maydı gey bu. Ebrail Şifoğan'da bulu da o maşası. Yakışıklı maşası.
1: Abi bir anlatımız mı şu Tursuncan'ın babamı da bir pon pul tölümey dedim. Yaksız çünkü. Kayız kıpla. Öz bir pon pul tölümey kayız kıpla maçta bir maşından birini setu asam da başta neydi o?
2: Nöl şofu bile deymiş onu.
1: He he başta hakkı. Nöl şofu?
2: Baba nöl şofu deyip ya. Nöl şofu bile uyalalayız. Nöl şofu bile maşını alalayız deyip. Şu da gerli aşında deydik ya.
1: Aşta deydik gene. Nöl şofu deydi. Dışkanda pul tölümey demek ki. Kayız kıpla boğulup lan.
2: Bırçak tatsız deyip evet deyip. Lekin ağlı uçumuz.
1: He bırçak tatmayı cıma maşına uzun ki. Bırçak tatsız maşına uzun. Bir tarafı yığıp. Tüzeydi sonuzun bir taraf ki yagilip
2: gidiyor. Çok o mavu töt çak tatı da o yağımız aldı işte çak töt çok töt çak tatı da diyen gep mavu. Şunla aşına. Dostun canı üstüm üzümü şunda eğren kamığı hassas bağlapsız deken pekatla. Ey ma taksi man yaman ciddi yardım gerekti deydi o taksi ADT. Tancımı biz uçurunuzda bir anla bakaydı mı?
1: Anlaydı anlaydı.
2: Hani. Kondak yardım gerek yok kakım bu gitti.
1: Mana mana. O bak burun kuçur ki bu konu çor.
2: Ha bu konu ki kene bu ciddi yardım distans. Ama şey kuçur yolan. Dene.
1: Kanda yardım gerek şimdi dene.
0: Şunu 15 ise kafa eşek kitapta 15 maat rabıda.
1: Bu tamam bir köre çabuk 108 diye maçın ne? He, ma maçın kendi. Ben tek bu kanda maçın da de.
2: Kanda bu maçına da uçuruş pek tıkansın.
1: Yok, ben uçuruş bakmak
2: tıkan ben. Fakat yüz görüş bakmaksız
1: mı? He. İşte olarakken. 108 ile. Anda mağı şahiyedin birisi bakıya 2019'dan 1'de 6'lık şahiyye. 2019'dan 1'de 6'lık şahiyye cimi. 2019 şahiyye. Sizin yolu lan ha? 2019'dan 1'de 6'lık şahiyye. Andın hayzıdı. He bayağı mı aldık he? O mağına uçuyorum he. Yaşımızda riyasetçiler. Ben de. O toho maske mi anlatmış? Muşi ürüm şehir etrafında mı yayıltıp bakan toho olsa ha. Onu elip sokum kılıp bin şansı olaydı gendeydi.
2: Kişi toho güşeyi depslede hem de daha bence laziyeyi depslede.
1: On toho almak istiyorsunuz.
2: On toho var ama davancının taraflarda mı bulduk ya? Ya ki olmuş mu meksus tohoçılık işte. Noç toho taktı doğraz.
1: O teyya göç ma anlatmışız no demek çoğu ne adırım da tutup kakıldı kendini kovurup tutup sandın da yondu tutup yonda pek emek
2: istiyor. Ay amız çoğu ama anlatışlarımız depesin cuma. Ay ben bir yem bilim her rast doğru. Ma sen et sen et şu yanda aldın udul yolu çıkarsanız çüp siz depegen ya koyalı ki. Udul çüp yolunu on kol terpi gül karsanız hiç tırık toku satılık Allah'a bak yaşayın.
1: Azir tırık tokun tokunun gibi emez bu tırık ülüktün gibi emez ma. Dak bağdı bakkan mı?
2: Ulan şu bağdı bak, bekip aşağı ekvalduk ne pişin dak digenti hem de. Bunu okundum.
1: Meylem sen, bir hep sonra pekın rast bağdı bakkan mı? Kini?
2: Bağdı bakkan mı, tağdı bakkan mı? Dep.
1: Şipinsin be, şipinsin bir içpekin adep. Şipin deyken ko.
2: Kimin o yetin çılınki şenday London kolkot baza bağısı kanç pul boğatı doğum için bir bağla pese deydim ağır olacağından uçuyorucu mu? He ama taksiçi o tatmaptı sizin tez ekten maşinini depti. Taksi ADT. Bu agahlandırış uçururken tez epke atmayadın 5 minut uç eketmişsin ama aparat uçup kalsa edin engepke. Ciddileşmen ciddileşmen. Cuma? He.
1: Anlıçta depesine at o konu. Ben okumadım.
0: Yaşımlar yasetçiler minam aşinam şükümen oşke nistan şolko zıdon kot tençan şükürün ellek kapımayın üstü bir bağla taysan olasıken basar bağız neşbu oladı da.
1: Ан яжыңа, Рошан гүлесің, а?
2: Мақұл.
1: Тая болдыңыз ба, қағаз қалам алып тұрсын жаң.
2: Ә.
1: Езің.
0: Яхшылар, ясетчілер, менің машинам 2012 Nissan Sogo.
1: 12
0: Nissan. Дон Хот Тенчан.
1: 2012 Nissan Sogo. Күдімелік.
0: Қабымай мүсіде бағала тайсан олады кен, базар бағас нешпі олады да.
2: Ә, болды ма? Әвәт әттік жүмі?
1: Ә.
2: Andan Medine'm bir uçur yollapta 16. oturduğun aldıda bir adam küçük balını oyun çıkarısı söyrep ekip atıdı kaçırma edip tas kaldım yandaki maçtan sürkü vağılı ondan mağımı sağlamam dedi şundan mı hapa çocuk itip de korktu itip de ayağa gidiyor.

0: Ne adını yaptı bala adam?
1: 16. oturuna aldı da şu yolda yürüyen gibi şu arabası bile
0: bak. Ya yol demez tut. Piyadla yolda da.
1: Piyadla yoldan öttüm o yakanda oldu iş kılıp. Cili diye kaldım bir sabah ki. 2018 nikideydi ha. Dursun Can Usta müşünü mü bir bağla pegen bu sahadaydı. Evet koyduk müşünü bir bağla. Ve siz ayalım diyen bir mi? Akşam bir kız gelip dalışıp kalkınca bana tamak etmep tutup tutulak yetiştireyim maşire.
0: Hem de ete nurga ayalar tak tamak yetiştirip başlamı de.
1: Matilli şıkkara.
0: Oy.
1: Bu tamak nim tamak bayken o nim tamak var mısın? Resim tatlı evetken tamak.
0: Yansay ki, yansay bile iki tane miyefendi demişsin, geç.
1: Ama tutulsur durmamdı, sıksay durmamdı.
0: Ya aşınma yiyorsanız boldu.
1: Ya bu şey işip kalan, bu şey tönü gün açkan tamakla bol değil sizge.
0: Aşınma yiyorsanız boldu.
1: He.
2: Şunu o ekleyince lütfen şarkı ödeyse 10 mandan 15 milyon etrafına.
0: 10 mandan 15 milyon çe.
2: Şunu 18 ince cilip yıpa, vahiyo çe, 320 mandan etrafına 10 mandan 15 milyon etrafına.
0: Onun da 15 man gitti
2: deyse. Şimdi o yetmişte şimdi London Polpa Gazabal Meşgul Dörtte Polpa Toplaşı 15 man gitti gram adı adı.
0: Bunu
1: hemen o yetmişte
2: gibi. Şimdi 19 yetmişte Şehir Dörtte 30-35 man adı adı.
0: Hemen akıllı.
2: Şimdi 15 yetmişte Kafa Eşlik Dörtte 10-15 man adı adı. Şimdi 18'in Kiyo Şinkan Gözde Bağla Pagin Mozdörtte 30-35 man adı adı.
0: Yıra hop kaptım. Ben de bahat diye bağda bakan toho deyip çok yürek bir türlü yollaptı.
1: İşkime o yattın ki siz 200 elma kümüşren mayla kol kutmuş kanç pulla etrafı da bulla deydi isiltem dikin bağlap buldu bu deyim ana.
0: Bağlap buldu anlap mı boğandı?
2: Şimdi kaçım evet kema uçur. Aman yarım saat doldu ağzı. Çeldim ağla. Bunu kadar uçurak. Bu başka uçur çeldi. Edek çektim. Merdar çeldi. Allah çeldi. Hem de mola maaşıyağın indeyim hem de. Mısın gözüm hadi kırsak, hakan bakmam da.
1: Ha siz ne aga kettep de, şunu olan siz vakit hoş getken akşaya okşamam da.
0: Şu.
1: Karan 16'dan 40 ötken de kaptı. Kendili tatip de.
0: Ya 16'dan 40 ötken baktım toktup da bu maşinle. Taksi ma 11.65 şu. Şu vakti tatip eket diye uçur kaptı. Siz hem de şu uçurunu köyge baktınız, şu uçur köyge vakit mi? Ya uçur gelip bir manç vaktin ki onun için köyüp ekettiniz mi bunu şu? Bunda iş var de. Şu an şu kalay mı kaptı mı bu tohtat de. Vakti de bana katnaş kanunu hılap kılmıştım bir taraf koyduğum yaptı. Siz hazır açığınızı keltemey. Şu Tiyanşar aylık katnasak çoğun atıratki kırıp siz. Bu şu ahvalını den. Ula andın mavi aparattan bir körpesin. Körüp onun için sizi çenci verdi. Ya hata alıp kaptı deydi o.
1: Ya
0: bunun doğrusunun ki, doğru oğunun ki kandak olası nimileye dikkat kıldığının gerekliğini dep verdi o karan.
1: Hem bazı bir yılı katık baş kurduğun bir yol bilekleri var. Aşağılardan
0: katil toktasın var.
1: Katil toktasın o zaman ayaktan toktatıkçım ayaktan hem de tatıp kalıdı. Bazı yol bilekleri de hakikaten aval agahlandırış birip koydu. Anan iken bir 5 minut deyken 5-10 minut kıç eket misiniz aşında düşüldüğün bir işler var. Şunun hem de o aşına yol bilek mi o siz toktatkan bilek çoğu. Varis doktor deydi ki ben çokum kapılayım ben cihke kılmam. Başka her kanda ışkı sevri taktım varmış yolda takış kallak azrak mı sevri taktım yok minan da püşündü deydi. Yolda takış kallak sevri taktı yok adamdan başka şılağım sevri taktı bu kitişim test çoğu mu? Şuna mı?
0: İşkılıp. Astıma kalan tılla verim dem de.
1: Tılla verim ha. Ulağı pekat sevir taktım yok. Boş bu musa hem mişk sevir taktım ba de başka kızıl yağan geptim birini katıdım.
0: He. He bu. Şimdi mi 17. yılın ki ahiren?
1: Bayağı da oturak rayonun.
0: Ne çıpıl buldu? Cili, Diho, GS deydi ha? Evet yollayla.
1: Evet ottum he.
0: Öz aldık çoğunuz.
2: Böyle yapıtı da uçuruyor. Reşen gül kadar kavalanıyor. Şuna devamlı yolu sildirikte. Yollar seferini aldı ya. Şunu bu kadar bırakmak halin işte, Abdülmullah hazır eskedeki tuzluk kılışı, karışın işte, rahat ravan cümü.
1: Makul, Fukan yolları mı koşun niyadır, ravan diken uçurun yadıkar eve atıp da cümü. Abay kanlı uçumuz, hakiki bağda bakkan, karmikyan, ahkurazga ihtiyacı bulsa, sepesek buldu, hakiki uçar tohu oladın 18 talba deydi o. Uçar tohu.
0: Karmikyanla karhuraz kılmay, ahmikyan kıpoygan siz siz. Karmikyan ahkuraz kıldınız mı?
1: Oşnu mu dağlıysa adamın?
0: Yok dağlıysa o yok kendim ben daha kalsa. Abab torazda mekinde inek berfendir gülü. Kormekyan o horaz. Abab da yakışıp da. Ахурас хан мухаммекен болып қалған.

0: Ахмекен қар қораз қандын. Ахмекен қар қораз қандын, қармекен ақ қораз қандын тазы абдан бұпта шы. Тазы кепті.
1: Маған
0: үшемі де мәмді. Оны әрлән
1: Birinci may yollarda maşallah köp degen uçurun Abdu efendim evetipti cümü. Mağlutkam şuyunu udulduk kolunu işaretlep şiltip ege kotta maşaya durduk odup. He doğru. Ma bir yos
0: gördü şüpa.
1: Doğuyun şüpiyi hal kırınla he. Temproda, proda de.
0: He proda, temproda, temproda bugün işte bir yos gör çıkılıp doğuyun şüpiyi hal da.
1: He şu. Doğuyun
0: da. Nim kıldı.
1: Aa hazır başlap oldum ki 13 gidi başlayımız diyen de.
0: He.
1: Doyun kırılama, doyun şüphekalı kırıp aşu tempro da aşkandı çö. Nekmeydan bir yuvası gözü çöp aşkandı. İçin bir kürüp yıkanlar. Tamakları nedir ne içe bir kürüp koyunlar. Ette ögüllü bazı aşkandı tapamayız. Sonra isler o nim yemek çıtok. Manda tamak yemek çıtok. Kanı nedir ba aşkandı kandak mandak diyen suallarına. Özanla bir kürünler hazır kırıp manda diyen zan kılıp aşkandı işçige. Ten ekırdı usulan aşkandı işçige aşu bir yuvası gözü çöp. İç bakaylı.
0: Makılı. Hele aşkandı iç bakılı bunu. Tek başlamaydı ola.
1: He? Başlayımız dedi.
0: Kaça?
1: 12'de.
0: Saat 12'de?
1: He.
0: Hazır başlap oldum hemse.
1: He.
0: Ya hakikaten.
1: Ben oturken o kılımen başlayımen deydi şu vakitin özü başlap kıldığı adam.
0: Oho şu anda açtak o kıldı. O hazır ya çoğun kansır taze açtak ne? Ya başlap oldum değil mi Ras?
1: Başlap buldu ben başlayımen deydi başlap buldu.
0: Ya başlap oldu ya yürüydü.
1: Aşağıda hazır kolunu keyni kılıp ikisi.
0: Başta yürüydü o.
1: He, Zühre'den bile meldikam. Tempro okumayın ıttı da. Çarşıları niye elbütü?
0: Oy, o kendi pro max numarası duramdı.
1: Yak.
0: Başta da?
1: Kanda pro max.
0: Kırıp kırıp yakın laşı kırıp. Çünkü ben bu vakti bana maçılırmız. Ben maşallahı bir karsak yakışmışlar. Riyasetçiler, Bağlay'ın ki, Vuyalin'den birisi var. 2021'nin ki. Neç bul oldumuş maşına? Dep sorap ses.
1: Ay ya toku aladık Allah midon çüğü basın buldu dedi cuma aşağıda mı Musa şokşunda dedi acayip toku olaba dedi. Şimdi ben 22'ni yeniş peydim bir sabah ki müşnümü bir bağlı etken bulsa dep mavu.
0: Depti ma?
1: İsmin niye de gülü omgan müşnak. İşçiye kırmaptu tehe kırınla dedi gan adam yok. Kırdığı ne işçi kırdığı? Acayip çıraylık ne ama temperonun işi.
0: Bu kaldı ki ya?
1: He çıraylık ki çıraylık ki.
0: Buğdaycılarlıkını dümküp durup koygan dek tutmamdı o.
1: Vay o degen senet özgüçilik tokopiyim o.
0: Kızlık senetli. Kızlık senetler var diye bu senetçilerin ki. Dursun can. Çor olsun.
2: Şimdi 13'ün kez kiyinç kılıkta 10'da 13 bin katra bu.
0: Makul.
2: Şimdi 17'ün kez linka nölbarda 35'ten 40 bin katra bu.
1: Makul.
0: 35'ten bu ne?
2: Şimdi 17'ün kez jire jifa konfortatta 10'da 15 bin katra bu. Şimdi 17'ün kez bunu siyar beydapta 70'ten
0: 75
2: mağdur abi. Şimdi 18'inki cili büko, vayyutu, 320 mağdurda 10 mağdur 15 mağdur abi. Şimdi 18'inki cili büko, vayyutu, 320 mağdurda 10 mağdur 15 mağdur abi. Şimdi 18'inki nisan şokörde 10 mağdur 15 mağdur abi. Şimdi 13'inki kiyişkilerde 10 mağdur 13 mağdur abi. Şimdi 17'inki linka nöldürde 35'ten 40 mağdur abi. Şimdi 19'inki Şehir'de 30'un 35 bin atıralım. Şimdi 17'inki Şengel London Kolfo Dazabaz Meşgul'de Kolfo Toptaki 15 bin atıralım.
0: Oldu makul. Rahmet.
1: Şimdi 18'inki Ahren Baskan Musabiz 75 bin zıdın kod içik parmak tümlük. Şimdi AX 25 bin müşün bir bağlı vesaireydi. Otursun canı ustam evet koyduk cümü.
0: Nurgu anlaşılırımız var digendikin kırıp görüp değil mi ne?
1: Körona hazır, temperonun içi de hazır. Meltkamla el nim tamaklan yeydu, kandıqaraq yeydu. Kanda tamakla okşaydu bir kör pakmam sile.
3: Salam, bir mene pitet o sizi akar. Senle de yaşıma okşaydı.
1: Yaxşı.
3: Adım adı son, ben köyden. Yüfeyrenden Meltkam sürüptü cibuğa. Meselahim bir peyziken. Kışkaydı elhavresen, kışkan nişiretin onlar geldin. Kışın içine olar ama ki kışkaydı yamboğu çırhan çıray. Ama biz yok.
0: Ama bulutluk da. Buzuk da.
2: Şuna 18'in ki kendi elten 25 yaptı. 35'ten 40 bin kağıt rafı da.
1: Makul bu da.
2: Şuna 23'in ki ben diye 25 30 bin kilo oturmadan tutmaya almış yaptı. 110 mağıt rafı da.
0: 110 mağıt rafı da. Makul.
1: Donfeng Fenguang demde 580'de 2021'deki tursunca ustam.

0: Ey, ulaq, ulaq demeydi qan da.
1: Çoğun adamların için adaptım al.
0: Ey, küçük balığı maçta deyirken, çoğup çoğun adamlar gibi deyirken, soğuk soğuk koyup, doğru cevap verdi. Ey, bana kaltes, de.
1: O yüzden
0: bu hata hemen sen dedikin işkip kumudum değer kandak kintan o gapına işkip düşmedi kendine çoğunlağında dese düşmedi kanda Hırşan gibi düşen bir
1: yer evet anca çüşk etmeye çoğunlağın çoğunlağın çoğunlukça küçükler küçükçe ama da bir akıltı sözünü işletmesin için
0: çoğunlağın kanda akıltı dedi mesela
1: he?
0: Akıl etmedi çoğunlağın kanda akıltı
1: dedi çoğunlağın buvay bumaylan umak buvay bumaylan akıltı dedi
0: mesela
1: umak buvamını umak buvamını dedi bunda umak oturuşlarını dedi
0: Ulanım, vay mamaylanı. Utan, utan digil olmaydı o.
1: Komak mamam ne dedim. Açayına bir yiyiştirin ay komak mamam ne dedim. Mesela
0: ekil. Ekil etken yapma o.
2: Hadi yok, odun sanki karatmangan yunus koşunuz yollara var he. Terke bağıça yollara var.
1: 2023'nin yeni çıkan Bolkovay maşına Zavut Gaz, Manga Musabs, 60 mı kapı olmayı bir bağlı pesanlar, yüzlük gaz bağı deydi. Tursun Can Ustam'a evet dedik. Bunu bir bağlayıp versin. Nuşurcan siz kaç yaş kırdınız?
0: 41 yıl kırdım bir gün.
1: Okumayı mecbur mu değil mi siz?
0: Ben 85. yılı 12. ayda olgan. Neç yaş kırmışsın onda? 85, 12. ay olsa Nuşu 2026'da 41 yıl kırdık hemen he? 42 kırdım tabii. Okumadım mı?
1: Ben koyan zgırcağın almıştıray da bağlan Cudin'e. Cudin'deki oranı yötkülüp gidip de kapamayı ne yötkülüp gelken dedeydi.
0: Kesik kalı salayet genişkisini ço. Şunun ki işi bilen bir yerdik ya. 2020 yılın ki şu ayı yedin birisi bak ya. Abdurrahim Can'ın.
1: Ben bana ama onun uçumu söyledi. Ben onun adını pek ekildim ha. Vuttan vuttan kimden apsıdı bu? Kimden apsıdı? Nimda çılarlıktı, nimda çılarlıktı. Dep işte ekildik gitme. Dep.
0: Ekildik.
1: Ha ekilesi buldu. Benim için ekildim. Cudin taraf para mağa yönüştü. Maşallahcık azırak dostluş bağlı değil.
0: Ekilesi.
1: Sileye
0: yönüştü. Mes!
1: Anne tipe kolduk bir nesne ata bir şansım. Oğla yaraşma silah onda ekildikken sana da tadı düşmeydi o. Kızlar hem de anılarını ekildikken. Dadınız değil mi ekildikken sana mükemmeydi o mu da köz aldığınız keltür peki. Hanım kızlar buldu, kızlar buldu hem de ekilesi. Dadısını ekilesim, anısını ekilesim ki.
0: Çıkıldım. Bu esam, o muaydı ki.
1: Cüding taraf karab manga yönlüştü maşallah azrak çıktıydı.
0: Eslime ağa gerçekten.
3: Boşulca ağa Kınzeye'de Muşrafına hayırlı olsun. Ben maç kapsat yolda şıkı verip ayağımın ne şıkı uzup kileydi gelsem.
0: Kilin ağa.
3: İtibar kalekleri bağlı da.
0: Ondaq demək istəyirəm. Ba, bazınız xeyli itibar qıldı. 174-nü alıb gəlgəndisiniz.
1: Başladan 174-nü alıb gəlgəndim. Mən deyirsiniz ço.
0: Bir ha, Abdurşükür.
1: Mükafat verimizmi? Hə. Abdurşükür ala qılış nömrünüz nə? Yizib əvətə gətirsin. Mən ismim xata deyən bolsunuz maş. Nəmə deyəsiz? Könlüm doğum saxlab. Mən Rüşəngül cümü. Bir il ala qılış nömrünüz isminiz yizib əvətə sizə məşu şəxsiyyət iğiz boş ambulatoriyasına ki çiş yuğuzuş mükafatını bir. Ayalım da pirmən dedim ha.
0: Aşda dedi.
1: Ooo, bu ayarlarının çişidin tatip ki onurduğun ayrıla, konuda ayrıla dediğime ben.
0: Ben o öyle ki deyim mesela, ben sizin apırıp çişinizi yuğuzup geleydim, uğruşudum ben bile.
1: Çiçinden uçudun tatip
0: çişidin. He, çişim ne yaptı? He, çişim ne yaptı? Bir çişim yarmaya kıvattam değil mi? De, uğruşam gideyim lan.
1: Öyle
0: ki mesela nazır, mesela bu anlatılım da öyle anlatılım, deme anlatılım ki bu. Cirek oturdum ben, çiştim ki bir hep ben, bir çişinden yuğuzup geleyim ben sizinle de pek anla, kanda kaldık ya.
1: Aşna. Ki bu Abdüşkür diye laptopu.
0: Tuyuksuz yolcuğunuz aşna da sizin deyip öyle kalacağız.
1: Ben bu inok aşna oylayma. Ne buktu?
0: Ne buktu?
1: Nerek bir kanda çişim bir kıl mı?
0: Hem sıkmayı otam değil
1: mi? Nerek takaştı ya edip.
0: Yine kılım deydi o.
1: Değil mi?
3: Şükür günümüz neyse Bolkoy makinesi yaptı. Bolkoy makinesinin kayıtçısı bu.
0: Oy tanış kıp.
3: Şükür günümüz neyse Lexus Enca da yaptı. Arbay mı? Sembay mı? Alüminyum mu? Onu yıkılıktı. Ama ben baza bağı toplasa 145'ten 150. Sen onu yoksa 170'ten 180, 190 aşırı.
0: Tursuncan Tesla maşın bağı mı da bir anlatımız bey sorup gitti. Tursuncan da manı maşınam da Tesla bağı mıydı o? Bir depegen bostaydı o.
3: Şimdi ben 20'nin 14 yıllar şöyle yaptı 45'te 50 getirem.
0: Tesla'dan bir iş kuşunun ki gibini kantınız.
3: Şimdi ben 20'nin ki 90 bağlı yaptı 35'ten 40 getirem. Şimdi ben 18'in ki kendi eğitim 25 yaptı 35'ten 40 min getirem. Şuna 23'ün içe ben diye yarışta 30 mobil oturmadan tutmaya başlayacak 110 mu atıramda.
1: Makul buldu. Ama Şireli'ye ayal tamak beğenmedi de. Şuna olan

0: sütülən bir paşından olduğumuz iki tak sey mi fella baki açnandın ben hep de hazır sütülən nayaydıgan buldum hep de
1: yan yan açın pankız yancı mı işte bu maydı siz nurgun tamaklarını yapakken bir ay vakit olacak süt mütek çıkışken
0: yo sayın bek çıkken onu iki kızınız yapılamay tanıysın zamanda
1: ya bir paşın ambilen açın yap karan tuluk yavitip açın ço açın akılıp bir kıl çütünkin bir kıl ruhsuz alette ayalınızdan aldığı körünsünüz yüzünün bu şey kığa işlerden daha hiç sünüp hani bu satırak ümit ümit tuttu depçe taşlap koyup sırtı lağmende bir niye versiniz bek azablını kedi de ayalınız çokun bu şeyin yap ana ondaki lağma ilginiz bildirmeyi sırtı çıkmayın hazır tamak yavasınız bu olur lakin yemeği taşlap koyman herkes yap
0: mı acep yeme dedim ha bumuz yokken ayalınız yer versiniz o zaman tamak ne
1: yok yiye yemeğini bek dikkat kıldı kaytıp kip geçti yedi mi yemedi mi depçe aşınlığı bek dikkat kıldı. Yep anı köğünlü hoş kılan. Onun için asa yarışıp kalsın. Lan yemeği sırtın tamak yiyseniz karan. Yeni bir gün açtık lan çay içi aşık geldi.
0: O bir daha seyken o bu misal yemem son eşki kızınız. Siz gibi çoğu sey korup koyup da. Karan miyfen de dümdüm ya.
1: Şu. Dadısım erkelesi buluyordu da. Benim dadam bilen anam bugün küçüğümde acırışım. Ya hem de bazı dadılan erkelesi boğan bilen bazı dadılan erkelesi bulmaydı. Erkeler kiskenmeydi kan bir dadılan ba hem de bu.
0: Gözünün kuyruğu da.
1: He mudu küçüğümüzde mudu.
0: Karap koydu.
1: O işlem bir erkelesiniz. O bir kıl yerine uvusun çoğuğan dekli iş kov.
0: İşkime 22 sap tokluk 430 şu hangcili. Çiğ pro pro deptim pro. Evet koyduk cuma tursun cihaz tam kalkanı bir bağla pesin Adilcan. Adan 2008'in ki Toyota Raze'den bir sıvattı ben kuancak C-Tweet'im de ben salamcan C-Tweet'i dike mi yaptım mobilini. Bunu evet koyduk bir bağla pesin.
2: Estim hafif çoğunuz.
3: Maa Victoria seçtim ne Roşengül Roşengül Kumzay'a denmen edici.
2: Kumzay ne hadise etsin?
0: Sinan kasten dedi o gap.
2: Yok siz şundak görünsez. 2022 saptokluk 400 Şuhan Ciri Cihı Apro Demdo Bırım dedik o Adılcan amaçlısını yollak bırım ha 4-5 maşını yıkılık ettim ha.
0: Evet ettim hemen evet ettim. Aa Bulkoy maşını mı evet ettim.
2: 2023'nin ki Bağma Çasem'den birisi varken Mao Linşenşin ben Demdo Bırım dedik o Aştak bu maşının ne çıplar trafı buldu dedi ha. Bunu yollap koyduk. Anı yine. A Tesla bağ mı yok mu? Dursuncan bir gerkvasını zıp diken bağ dep. Bu dedi o kan düşün ağız mı?
3: Şuna gidelim işte neyse. Giri, yıka, sap, toplak, sövüldü, yılgan dep. Ama şuna bazar bağsa fark 30-35 etrafı. Şuna 8'inki Fontiyan, Rez, Brizo, Yatıman, Mangan dep. 10.000'dan 15.000 etrafı. Tesla ba, Tesla ba, 23 kilo modlu vay ba, 21 nam ba, 23 kilo modlu ba.
2: Vay cık ya Tesla. Tesla'nın hem tur tur tuluk mu neyme?
0: Şavuşumurdan ki interap maşallah köpemez. Lekin yollar avan kendi gel uçuruna alma sevet. Doğandın Subaru'dun bir sıvayken işkime 11'nin ki. Mağanıma evet evet yok. Ben dadam ne ekilesem çünkü testekeyimi cuma nimiş kalsın edip vurup koydum yine edip. Şuna ihtiyaç ne deydi o?
2: Ekilet kilo maçtan dediler
3: bana. Şuna zikirmişsinizce Bolkoy maçınızı yaptı Bolkoy maçınızı.
2: Şuna
3: zikirmişsinizce Lexus Enca depreti arabayı mı sembeyi mi alıyor mu onu yapılırsa. Subaru
2: 15 milyon atrafı doldu geçme 2011'den 2005'lik Subaru.
3: Şuna 22'ninki Bauma Çasen yaptı 185'den 190 milyon atrafı.
2: 180'den 190 milyon atrafı doldu geçme Bauma Çasen 2022'ninki.
0: Aslında ayağlık uçur yollaptı. Anise bir gün çişinlerini yuğuzup gülüyorum doğdu ise. Ve ama özünüzdeki bir yuğuzun siz. Dep mende dep
2: katdi
0: red kıptı.
2: Şu aman.
0: Bu Abdüşükür kanda kayılıkkan bu gittiniz ayağınız ne?
2: Ayağınız siz dep mansa buldu. Lekin siz ayağınızda cüret şunu yuzup gelirdiyseniz katdi bulmaydı cuma.
0: Hey 6. kilo rahmet cuma şunda maktab gidip siz çıkılıp men.
2: Kim deydi o?
0: Men çö maktab. Okuy değil digentim bol deyem okumaya özünün maktabı ne?
2: Ne de? Dezerler yakışı o. Fulkan koçsa koş yolun işte yollar ravan ki edge uçun gengo balan avetip de o. O bezellerin kolu su su mu kuyup veremeydi?
0: Şu uşurcan şunlarla amırak. 6. kilin. Siz bilsiz o. Şunu oğlan yeni bir abdumobil batırsın can ustam ketti.

0: Bu kanda degen çağda 2011-12 ayın iken Nissan tiyda kanç pulla oldu aşından kanç satımen, kanç satımen deydi cümü. Şunu da andın tuğandan birisi bak 2018 neki deydi İlyar neki Optimobil iken bunu Optimobil'in bir bağlı ve sanız Tursun Can Ustam evet iteyli he.
1: Taksi 469 mu siz mi kızık gelsin de talep etmemem siz bu ne?
0: Nimin talep yapıyordu?
1: Onun akşın değil mi?
0: Hı.
1: Vakti tolama kaptı. Siz yüzünüz çenme kapsa tekstik abdan karan anlaşın.
0: Hı.
1: Şuna mı?
2: Ayalı mal digenti bırakırsın afrı çişiniz bu kaypazı tıkaya digentinden başarır. Dedim tabi alhan fakat isim yok olmaz mı şahsat mı?
1: Şahsat şahsat.
2: Hadi radyolak mı?
1: Biz de gidelim şahsat.
2: Ondan afrı çöp oldu hep. Hı. Şimdi yapalım şimdi.
1: He, onda olsun bu da.
0: Oy.
1: He, onda
0: oş mansınız, tursunuz mu? Sırtlı adam ayağınız için oylap, ayağınızı hıyal kılıp, işte ay, işte digentte de. Yaxşı, ondan iken siz mi?
1: Yeni toy kıldı.
0: Ha, yeni.
1: Ya bir 5-6 yıldan ki depek ha, jürek otun dişon yozup geleli dep, nim dedik ki. İşki, ne yeni toy kıldı, toy arasını çıkıp. Onu öğüttün,
0: işten çıkan dikil, onu kitit çö, ayağın varlığını.
1: Şu. 2011-12 ayınki Nissan Tida. Dedim ha, Nur Mehmet Efendi'nin tidası var ki.
0: Göç pazarını aldık yollar, avan kendi gen uçuruna esil temel atıp duca mı?
1: Dursun canım.
2: Ha, burası yeti kıt yok sesini çoğutun bir sakanda alanı
0: anlayasın.
2: Maşını bu tok koysam, bir benzin stoku yapacağım. Bu benzin on, yeni benzin ıslanmadım.
1: He, bu benzin özü. Kolay mı kaptım o bu tok tüpsiz. He, bunda bu yek maşını toktarsanız bulmaydı o. He. 200 koy, cerimanı kop koyduk sizge.
0: Sokra.
1: Digen cerim işke.
0: Çoğu maşin şoförüm ha, ayalık köyündüğün erilem az emez. Onun da layakatlik, ondan erilem bekçik biz de.
1: Ya biz mi hem de, emmemiz köyünümüz hem de likin o gepne andak dişse demekçi. Hatta şunu kaldı demekçi ayalıkçı.
0: Şunu onlar toy kıkılı 2-20 yıl oldu deydi. Liyan yempella, balam 7 aylık oldu deyip şuna deydi.
1: Ha, hazır teki küçükken sildi. 10 yıldın ki andın hakiki toy kıkınınızda eski biteliksiz. 5 yıldan ki hani eski kılışka başlayırsınız. 10 yıldan ki özünüzden tonuk toyuk boğun eski kalırsınız. Dursun can.
2: Şunu 18'inki puan yetiştirdi. 50'den 55'in katrafı.
1: Hmm. Hazır tek
2: kutu oldu. Şunu 13'inki nisan tedarikta 10'dan 15 matrafı. Kıbalı üstüme 11'inki de 15 matrafı. Şunu 22'inki boğma çarşanlıkta 1.85'in 1.90 matrafı.
1: Makla.
0: İtizikti paktaya geç anlattı ben şundan mı kızı kulu dikine mi de paktaya geç anlatsa dedim Nur Mehmet Can hem de işte iz kalk şey. Evet. Kızı kuludu. İşte bak yolu tavsiyandan da bazar kaya şey yolla ravanken deydu gango balan. Bir bol kuvaysı bak ama memti mi bir maşını sorap diken sorap mı?
1: Bol kuvay demen o ne? Miganı Lişan'ın miganı bol kuvay depsiz. Bol kuvay depsiz. Demen karan hem de. O MPV den mandak. MPV mandak.
0: MPV digiz kemige akşaydı.
1: Bol kuvay mı demdemdi Migane, Lişan'ın Migane bol kuvaydı.
0: Çünkü ben bu Lişan'ın bol kuvaysı var ki. Kanda bol kuvaysın da vatkandı deptim et.
1: Miga demdi, Tiga demdi başta dep yüzüp de ne?
0: 2021 yılının Toyota Leaf'in alay diyen kanç buldum, kanç bullağıcı alalay mı dedi? Dursun Can Ustam evet vettik cümü. Muşunun bir bağlap kıpaysanız andın anlavatkın anla.
1: 174 Katma Senet Radyosu'nun.
0: Benim Optimobil'in programısı ya.
1: He.
0: Programımızın ürün şehri Şinhua Canobu yolu gelişken şahsat İğiz Boşkan Blatoriyası alaydı talep kılan.
1: Tırıt, tırıt.
0: Tığlarını bazağsağın.
1: Tırıt, çoğutacak şirketim alaydı talep kılan.
0: Alaydı talep kılan. Onun başka belki süzme doğap kanı var o.
1: He, süzme doğap kanı ise.
0: Kaşkaydı ki.
1: Nerede o?
0: Donhu, Çakbelekniki.
1: Nerede?
0: Yenideki.
1: Süzme doğap işkana bağ mı?
0: He, aşağıya tavsiye kılmışsınız sizlere.
1: Anlıza depesin ki hazır. Kata hazır bir den de
0: yedin. Neç gün bir şunda depeydik biz sizler bir gün depeydik. Lakin insanlar kaldı mı kalmadı?
1: Kaste?
0: 2013'ninki Nissan Şenyi Zidong Dang. Tiyan şu an kaç pullağı buldu deyip Tursun Can Sistem. Evet dedik ha?
1: Tursun Can bağlı putmaşını.
2: 2021'ninki Livin olayı giden temdirdi. Tokmayarla şu parça 55'ten 60 maç etrafında. Ve maylı kop parça 40'tan 45 maç etrafında. Şunu 18'inki puan yetiştirdi, 50'den 55'in katı aldı.
3: Турсунжан,
1: бир ай юздек машинасы бар мекен? Алмочумуз жумбу, бир ай юз элликтек бар мекен? Нукондо машина. Чи бир ай юз эллиги арам ба? Ондон жакы бакчак болуп кетеди.
0: Onda olsa hani detaylı qaranglar dostlar. Şinjangdiki mizlik tämizlash faoliyatimiz qatnashqani bayama Qashqadiki süzmüdoğap qanının gepin qıldıqqı. Qashqa qorgüli süzmüdoğap pisa dükünü. 4-nji tarmaq dükünü. Orni ma Qashqa şa donxu çaqbile qızıl çıraqta. Qorgüli süzmüdoğap hansı jımı?
2: Ha, şunja ma o maşinan bir sıqılam anlatla eksterler. Eki versen dolanı köçüp qaşıp ketken. Sonunda bir kere çıkacaksın. Hem bolgan bolsan bile nakşınızdan toplar etsen tüyünün, toplar mı çıkar etsen neyin?
1: Oy siz mi kızlık yazı deyim? O an akşını yetip ben bu bombadı bu dese, sen bolgan bolsan da yitap yetip benim sizim hem de almaş çıkan. Almaş durgan nakşınız mı tekim mi?
0: Oy siz nakşı etip, tadınız ancı mıcı koğulap, siz ne ukele icil amrak ödüsler ki.
1: Şu.
0: Koğuluşup digendek he?
1: Cili kılıp deyim tadınızı siz mi? Bopti.
0: 11 dakika.
2: Demişim de, olur bir şey kurkanda aval olmuyorsun.
1: Mehmet çıkan yakşı mı?
0: Yakşı mı?
2: Ben Riyaz'ın ağlı kaç. Lağman iti otu ben.
1: Lağman iti otu mu?
0: He, lağman iti otu
2: mu? Size büyük programda. Külketime derdi.
1: Külketime?
2: Rahmet sinagi.
1: Lağman iti kapsız o.
0: Lağman iti du. Gün tamak Mehmet çıkan mı iti du öyde? Ya üç öydikilensel mücaz yok. Tamak ne?
1: He, onda olsun meyle. Onda olsun meyle.
0: Şunu olarak... Ha, qar güli doğap qansı mə mükafat bədi adılacaqam mən ip buldum iş qılıb şunda yaxşı gədəb Rozcan mükafat mə əpim bubdu qar güli süzümü doğap qansınıki. Şuna ola mı amıraq bir uçur yollab tikən toq. Diyanştaynın qışıdakı caizəndə 100 qoyluq may qoysaq 90 qoy aldıkə 10 qoy etibar qıldı. Yəni birgə maşında bək pakız yüb yerdikə razıb çıxdım cümə şuna başqa şoprlağım da qoyaydıdan başqa çoğun iş yox. Dəb uçur yollabdı cümə.
1: Oştaqı. Oldam ki.
0: Nongmin baba mı bir uçur yollaptı bizim çoğun tazlı qaş. Sizlərinin birə könlünlən anlat. Ə programmanlən anlatımız degen gəpkəndə ə maqul buldu rəhmət.
1: Buldu.
0: Sizgəcimi? Əslə mənim o bir nimi? Ne qapdı?
1: Onda ki ə bobdu bobdu.
0: Ə bobdu. Şunda qığını yaxşı.
1: Yaxşı yoktu.
0: İşkimin 22'ninki bek anksayla 25 bin kilometre mangan deydi.
1: İşkimin 22'ninki bek anksayla ki ne?
0: Şunda diyen değil mi?
1: He.
0: Şunda dedi mi?
1: Anda yeni karsak, yakışım size her ya seçilir, mininki uçurum.
0: Esleme, hey onda da sen zulmaydı, dedi mi?
1: Esleme yakışım, oyluğun doğru bunun, hata emez.
0: Aşna mı?
1: He doğru. Adem diyor aşna buluş gerek bakalımda. Doğru açtı yine. 2019'ninki Şavka'dan birisi var ki, 2019'ninki Şavka maşından birisi var ki, neçbir etrafı buldu dedi.
0: Hoşurcan.
1: Oy.
0: 3-3-4'ün 28'inci yıla beğenmekçiydim.
1: He.
0: Hep sağlık için aralıkta 4-3-4'ün yüken geç dursam bulamdı, mesela beğen bulsanız deydi.
1: 3-3-4'ün ne kımak işte?
0: Mısar Mehmet de.
1: 3-3-4 kanda?
0: 3-3-4'ün 28'inci yıla beğenmek için kapı saklıgan boğan aralıkta 4-3-4'ün ügen geç dursan bulamdı deydi o?
1: Buldu, ögensiniz buldu onu. İş kandak bir bölgesi takışındığa iş yok, ögünüp dursanız buldu.
0: O nezirye dursa onu ügen geç dursanız. O şuna olan 28'inci yıla açıyor, bana kılın. Çüştün burun, aşı imtihanını birin, çüştün ki nezirye'ni bir versiniz, şu günü pırağınızı alalıyız.
1: Doğru.
0: Aşına kılın, ügen geç durunuz, oyluğunuz şuna amdan boptu.
1: Qashqa şəhərindəki ikinci xanlıq doktorxanasındakı aldıdık yollar qoşulmuşdur. Avan ki, deyək üçün Abdurim cənə vətibdi.
2: Buna 22-ninki bet anqıları da 40-dan 45 min qadramda.
1: Maqlı.
2: 2019-ninki Nisan şəhərində də 45-dan 50 min qadramda.
1: Buldu.
2: 2013-ninki Nisan şəhərində 15 min qadramda. 2020-ninki Lilin olayıdan təmdirdi. Tökmərləşib qalsa 55-dan 60 min qadramda. Ben maylı koparsa 40'dan 45 mi adamdı?
1: Buldu.
2: Şuna 18'inki puan yetiştirdi 50'den 55 mi adamdı?
1: Buldu makul. Buldu.
0: Makul buldu. Hoş kadirlik dostlar. Programımız yine nam kulaktan kulağa yetken, pulunuzu ticaydıgan Esil Abdul, Mulligren Abdul'lardan bu tavsiyelerimiz var. May gaz qoyish yoqilg'ilik avtomobillarga Abdul almashtirish bilan may yoqilg'ilik avtomobillarga Abdul almashtirishning qanday farqi bor? May gaz qoyish yoqilg'ilik avtomobillarga Abdul almashtirish odatdagi benzin yoqilg'ilik avtomobillardan ro'shan farqlanadi. Shuning uchun uni

0: Qulqulaq avtomobilinin ölçüm boyunca bir vasıt asıraşıqı bulmaydı. Təbii qazdan köyüş temperaturası texim yuxarı köyüşdən asılı bulunduğun modela benzin oxşumu qaçqa, teximi köp kislatalıq modela su pari və yuxarı temperaturluq oksitliniş tərkibləri asılı buludu. Bu modela optolniki kislatalışı, suyuluş, oksitliniş və acizlişini tezletib, optolniki sılıqlaş, yemlaş, soğutuş, tazlaş iqtidarını tez sürətli tövəldi idi. Maygaz, qoş yıqılğılıq optomobillağı adətki benzin yıqılğılıq optomobillağı işletildiğe optolunu uzaq müddət işletkəndə, motorunun işki qısmının sılıqlanışı yetərlik olmaslıq, metallarının sürkülüş, yığırlışış, klapanı karbon yığılıp qılış, maydetinin çöküşü tezlişiş qatarlıq əhvalla körüldü. İğir boğanda otaldırış sistemisiğe təsir körsüldü. Şuna maygaz, qoş yıqılğılıq optomobillağı mobillarga çoqun məxsus CNG, LPG yoki məxsus belgi çaplangan Abdullah'ın tallaş gerek. Bu türdeki Abdullah'a kıslata, Abdullah hem de kıslata'a, kıslata'a andın oksitlenişka, temperaturga, sürkülüşke ve tarqaqlaştırış, karıştırış ıqtidarını küçeytudu. Kıslatalıq modelani tıxımı yaxşı neytrallaştırıp, Abdul süpitinin özgürşini keçiktirip, yığılıp qalan karbon ve may ditinin şekilinişini azaytıp, koş yıqılğılıq motorunun yuqarı temperaturasına tıxımı mas gelir. Şunda bir yer var. Tügide.
1: Da olsa. Ağustos'tan ki ben bahalı da aptım olabilir vakit. İşte ben 13'nin ki tiyelleri maşından bir sıvani insanın ki hangi bir etrafı da buldu dedi. Bunun bir yolla pereyle. Andan ma Tesla model senden bir sıvaki işte ben 20'nin. Andan Meytan'dan bir sıvaki 13'nin ki. Andan ma tiyelleri'den bir sıvaki bu 13'ke. İşte ben
2: 13'nin ki Meytan'da 25'ten 30 bin etrafı.
1: 25'ten 30 bin etrafı.
2: İşte ben 20'nin ki model 3'te 95'te 100 bin etrafı.
1: Bo'ldi.
2: 2019-yilki Nissan Silverado 45 dan 50 ming qadar. 2020-yilki Beat Antara 40 dan 45 ming qadar.
1: Bo'ldi.
0: Tamprodi ham bo'lib chiqdi ekan-a?
1: Oshda o'xshaydi.
0: Bir usta tomog'ini tizib qo'yibdi-ku.
1: Oshda qopdi. Shukrlis oz tomoq yedi qoldilar. Dikitil bardog'i shimki. Ma maşını kendi sizinki Fangchun bu ha?
0: 2023'nin ki Honda Hauyun Arlaş Energiyalik Neçbullah bula deydi cümü. Bunu mu evet koyduk Tursuncan Usta Memdi bir bağlı etsanız he? Haydi tezlik de bağlı etsanız. Aldık yaptım o bulan bağlı yapıp dümdüm he?
1: Ama öyle.
2: 2013'nin ki Nisan Kelle'yi yaptı 10'un 15 mi atırabı da. 2013'nin ki Meysan yaptı 25'ten 30 bin atırabı da. 2020'ninki model 3'te 95'te 100 mi atırabdı. 2019'ninki Nissan Silverado 45'ten 50 mi atırabdı.
1: Makul buldu. Buldu makul. Yine. Yakşı mı? Biz gibi mi? Çok. Tazlık. Ma Numan baba. Buldu buldu. Rahmet rahmet. Yakşı. Ma bahalarınız var.
0: Programı Allah'ın adımız tabi.
1: Tursun Can'ıma rahmet tepti. Tursun Can'ı anlatkan bulsunuz değil mi?
0: Üçüncü türünü beyirdiğin kerindişimiz üçüncü türünü mü bekerek məşq kılın, törtüncü türünü mü məşq kılın, amalba üçüncü türünü məşq edip kendin törtüncü türünü bəlsiniz buldu. Lekin bir gündü beyirəməksiz. Rozcan, bir gündü bəgil buldu.
1: Buldu, üçüncü türünü törtüncü türünü kendin alıp törtüncü
0: türünü bir yapıp. Törtüncü türünü tükkən bolsa bəgili buludu.
1: Buldu, buldu.
0: Bir hafta gideceğim de yolu kımayı bir yerleydi. Bir hafta eşip gitkendikken andan yana törtüncü türünü aldın yolu kılıp andan bir yerden aşıp.
1: Ama yağır başından bir sıvaki 2023'ninki yağır dedi. Bu başından
0: mı? Ülgüre mi?
1: Ülgüre.
0: Ülgüre mi?
1: Ülgüre gençe bir.
2: 2015'ninki Honda Ektar ve gazlık yaptı. 35'ten 40 mil kadar atıldı. 2024'ninki Pantum Badak'ta 178'ten 180 mil kadar atıldı. 2023'ninki Bantiyan Havyon Anlaş Enerjiye yaptı. 125'ten 134 lira. 2013'ninki Nissan Kelle'ye kattı 10'un 15 mi atırabı da. 2013'ninki Meysan yaptı 25'ten 30 bin lira atırabı da. 2020'ninki Model 3 yaptı 95'te 100 mi atırabı da. 2019'ninki Nissan Silverado yaptı 45'ten 50 bin lira atırabı da. 2023'ninki Beat Antara yaptı 40'ten 45 bin lira atırabı da. 2022'ye bantiyen yağı da 4 maylı kop kalsa 125'te 30 mi atar. Maylı kop kalsa 90-95 mi atar.
1: Boldu boldu makul. Makul
0: buldu.
1: Onda olsa kaldı bahalı tutuk aptı mobilla olsa bir vasıta şu 138 4 tane 9
0: 01
1: 42. Aşı numara telefon kullanla. Okumar numara
3: çoğu. Sözümüz az akşama çizdikler de onları Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan
0: Taşkorgan Taşkorgan Taşkorgan
3: Taşkorgan Taşkorgan
1: Şin hoş geldin.
0: Telefondan alayım.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Yo'g'rozdi biz ham bir.
2: Mana, boshlandi.
3: Amda anglaydiganlar, qatnash san'at radiosining yo'llaringizda biz hamroh programmiz.
4: Bu programını Ürümçi Dönkörük Fokus Lıklaşmayları Mülazimet Orni Alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni süpet terisi bulan ACGA C2, C3, C5, C6 ölçümü dişlengen Fokus Lıklaşmayları. Her kıl yukur önümlük boyut asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilliği işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdülmobilliğinizi abdül tanılığında Fokus markasına alayda katılın. Fokus Lıklaşmayları.
5: Yollarınızda biz Emrah.

0: yandan bilirsiniz.
1: Olgaç 174 yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımız.
3: Biz hemra programımız.

0: Kadirgi Radio oğluğuçula, Joshkun Naqsh sadaları ilkide yollarınızda biz Zemra programımızda başladık.
1: Jonaq Simlik dostlar, radio dolguları kalabristimiz için bağlıgan manımış idemlerde. Sizler üçün ahlam mulazmetle başladık.
0: Yeni yol uçurlarını dəl vaxtı diyet güzüp,
1: Səpər jariyanda yoluqqan qiyinçiliklarınlağı yerden berib.
0: Qızqarlıq paranlarımız bilan qalbınlağını şatlandırıp.
1: Öy qayt səpırınlağa köngüllük həmra bulumuz.
0: Riyasatçı dostlarla Adıljan ablamıtın otluq salam.
1: Riyasatçı dostlarla Kunduz Aytürdüdün salam.

0: yıngılıp yıngılıp dostlar bir yetkizsek bir paydınıp kese anıqcılar ha? Rencime degen dostumuz
1: Rüyüp yetkizsek yol kevri Şimdokturhan'ın etrafları
0: Bolu rahmet Kaşkaya'da hava sel bulut tutturdu dup Ürümçüdüm şu cay cayladım şu kez dostlar sel bulutluk temperatura da azıraq düşüşpa Aldın külədi 30'dun yukurdu bugün bana 20 netçe etrafı dike Ürümçü 23 ke Hazırma Kaşkaya'da hava tutuq degen dostumuz Kaşkaya'da yomğur vake cümü Ütkünçü yomğur vake Temperatura 15'den 29 deydu
2: Deydu
0: Yana uçurladın Ali canım deydu disanla Teninli selamet bolsun, ömürünlü uzun bolsun, işlerinli yakşı bolsun, hizmetinli ufutukluk bolsun, neticilik bolsun, üzanlı güldün, güzel, çıraylık, obdan belen turunla Her bir kademlerinladın gülle ünüp kessun, hemiş programını anlavadım deydu
2: Yana bolu da, Hottan şehr, bakçı yıl ravan deydu
0: Oy, boplu ütep gitipti bu
2: Bana
0: Tamak yavatkaş, anlavatkan cay cay deki dostla Abdikerim, efendim Katarlık cay cay deki dostla Bopta sınsın tamakanla
2: Ölkü yolu 212. numarlık yoldun Sancı'dın kutubiği karap mangan yollara van İşkinla, koyunun korukda Koymak selip yedanla mu akşam Dep ablacan, neymiş onda deysizem de?
0: Şun deyim he Bu Zığır mıydı, aptap pres mıydı veya başka mayılı da pişirsek bu mamda Çukum koyunun mıydı Koyunun mıydı hiç kim onda pişirip bakmağın
2: Şun deyip
0: Köngülü gitti gidi
2: Takıldı kansı
0: Bu mıydı
2: Hoş yine uçurlandı şun da yönlüydü Mündo karsak kege uçurlandı O amini Gülkhanım salam yollaptı Optikirim efendi, zası yap boğan mom seyahatı mı deydu o siz giyiş bilerli dene hazırım
0: Kosak nalığı mı de?
2: Bay naisti, apta par çıkıvatır deydu oğlum bay Bana bir yüz yetti dütöt kunduzay o adılcan teninle salamet Ömrünün uzun boğusun deyip yakşı sözlerini eve tüptümüzge Ali Can Hani? Kuşu balı mı? La küçük
0: Abdan bala, abdan bala
2: Yakşı balı değil
0: mi? Yakşı balı de,
2: Ma o çapçaldık Osman çapçalkan mı? Uçur evet tuttu miyucev sit bu dağaş bana
0: dedim. Veycan ablakım.
3: Tamamlık yol kadar vereyim mi? 16 de ölse Dujanlı taraf parat hazırlamış 5. köyüsü de parat mağdın Mayak yolla sınırlamak yine.
0: Doldu rahmet. Musa Can nimdeydu? Değilse Musa Can uçuruk bir karapakam siz.
2: Musa Can iki bir karam da yok.
0: İki karsak meyle. Bir karı da bize bas kışıyorsunuz. Musa Can cik gel kitaptı. İnkas çıkı
2: var. Musa Can mı?
0: Oksla.
2: Oşur Can, yakışım sile. Muşu yol buydu maşın toktatkan kızıl çırak. Baskan digendek türlük yol kataşkanını hılap kılmışlığa. Bazı bir kısım ademle bek narazı bulurken. Cerman koyup koydu dep. Minin köz karşımda Katlaş sakçısının meksidi pul tepişemez. Bu da kılıç arkalık katlaşını tertip kiseli işte boylayım ben. Ben ötken ikinci ayda Ürümçü'den kulcuk gidi bitip çöçekke bakanda ihtiyatsızlıktın. Bu gep Ürümçü'den kulcuk gidi bitip çöçekke bakan çaldı degen gep kızıp da ben. Çöçekke bakanda ihtiyatsızlıktın may kaçılaş ponkitiden ötüp gidip may kaçılayan mıdık. Maşının meyi tügep yolda toktap kaldık. Kami yıkıp gitti. Şuna olan 122'ye telefon kıldım. Yarım saatki yetmeyen vakti içinde katnaş sakçısı 100 kilometreden artık yolunu menip bana 150 mayı ekilip edi. Katnaş sakçıları halık için mülazimet kıladığını yeni bir kıtım üşendim. Bana muşundak tosa. Yeni nemi için özümüzden kılmış üçün cermanı koysun narazı bulamaz. Bu meselini öyde yağız oldurup yatkaş oyluş bir kılçınlarını ümit kılıma. Kemini Musa Can.
0: Çok kom yalğız oturup oyluşlar mı? Yitip oyluşlar oturup da turup
2: kimini yapıp
0: getirip oyluş gibi olmayıdı.
2: Lauta bana oho radyo anlığaş oltayğımın deyem. Konasını oynayıp gelime. Deydi.
0: Üyü yok mu demiş balına bu üyü diyeceğim bırak onu oturup mı bakmaydı kendine
2: Lauta şarek diken balımış Lauta şarek
0: Gıldı gıldı gıldı ayakta gıldı gıldı gıldı ayak Üyün oyalınızdan balınızdan çoğunluğunuzdan cini kıvaycı mı Sevi Sizi görgüs ki tutuk dek
2: Sevi uçururlar hello Sevi'din salam

0: Tabii. Bahtiyar.
1: Yaxşılar. Mən də
0: bilirəm. Bilən, bilən.
2: Bəli, özünüz yaxşı mısınız?
1: Kıvıl Milli Sakan'ın olduğu ilen Dört Ağırlık'ın olduğu sözden Poşiniyede yollar evan Eskan'ın ayağını tutmaya kırdı ya
0: Sel tutturdu Yamgur bayken Bahtiyar sel tutturdu Abdurrahman Can deydu 6 yıllık Pravamın 6 yıllık vakti kaygen 12. ayı toşudu 12. ayda şunu yankılamdım de Şunu yankınmaysız pravın için mi? Hazır kılışım gerek mi? 90-12 ay bolsa, 11-ci ay, 10-ci ay top. Bu qılam nima? Şıqıb 90 gün burun qısınız buldum.
2: İttifaq körüknün osti. Da biz ağmanğan maşın köp deydi.
0: Qoylu balağının uçuri.
1: Ya jetlə qanda əhvalını yaxşılanır ki, dünyamı qırlı dünya uçur bəsəm. Konuşlar, içine başlıklardın, ailedin, işlep, sever, kebeyek, kere, işlep, kırdığın, kırdık Allah. Konuşlar, kırdığın, bu konuşlara kaçış oldun, şer, kırdığın, yolla, şunda kalana.
0: Oldu.
2: Şunçilik mi tepsili? Şunçilik mi, izip tepsili bir ütüpsiz rahmet. Nurcolin hokheri da ağan, ula tüt çok adem, bir kucaktı balabake. Bir sonra yeni bir maşanga çıkıp men ala dedim ben. Bunda kısak bombaydı o. Dedi birisi. Siz depsiz bu gep ne? Bunda kısak bombaydı o. Tört hırıda, tört çoğun adam. Bir bala kucakta, beş adam. Maşını tosti, maşını çıkıp la. Ol dedi. Şuna olan ben dedim. Yeni bir maşını çıkın la. Bunda kısak bombaydı o. Desem. Bana küçük de olsa, dedi. Şu an küçük balım o Adem. Küçük çoğun demeyimiz, Adem de sanayımız. Bu kanun hılap buludu, dedim ben. Öyle pekala, sile beş, ben bilen koysak altı öp getirdi. Bir sınla, başka maşınlığı çüşüp menla. Desem, orasından bir şakıda çıkıp. Fıkayım, biz abiyem uşuna kegen. İşkin bir midi midik o. Dep hop bulup Şunlar ya maşın digen cek Dep çüp ketti Turup oylap kaldım Dep ahırını yazmapsız o
0: Turup oylamay aşı mangaş Oturup oylanan
2: Nurcan Hemen ahırını yazdınız Ula çüp ketti Şunda kılıp turup oylap kaldım Erkıl ademle bu dedik Dep ahırını mı da düşürsüz
0: Yaxşı bulup attı da Seyfiyanın alı yollar ravan, danlıq donlayım ravan dedi. Abudu rahmet. Xumarım isimli qanlıqıcı Vucaçüdün Vucaçüdün Vucaçü taraf yollaşında ravan dedi. Hə, buldum.
2: İksan can, çıdavan nallı ravan dedi o. İnsan ya, insan.
0: Eykaliyaba Eykaliyaba Uçurlarınız olsun, evet. Çünkü diyelim karşılığımız, Cençan'ın yürüyen adımızdan karşılığımız.
2: Ben kovdun altıya görü çıkıp, azı yaşayan geldim yıllar havan değil Bekri.
0: Ablacan.
1: Ablacan, bununla kıldığı sistem edenle, kası kaydın cümle kızıcağını bu sebebi de getirdiler.
0: Hay hay. Hay. Ablacan, anda kılıç kılmaydı.
2: Bilmiyorum ablacan, külsek meyle külüyü veren kızıcağını dörsek kılmaydı.
0: Şunu deyme. Uçar kız.
1: Ablacan, kıldığında yaşımsa kızın karşılığına yolu sereyim ha. Doğu gönlü aldı da. Benim karabangamın
0: mesin getirek. Maşallah köp. Maş boğuğanın aldı daima maşın köp bolu diken tosuluş görüldü diken. Ne mi sebep tanlıqçılar? Da dikkat qıp baxtınlı mı veya ki bir liniyalan özgertti mi baxsanlar jo.
1: Özgert.
2: Oma. Enenci ucaçı yollar avan deydi.
0: Bir gep qışkısı.
2: Ha şu.
0: Şu abay özgert etkendim. Nur.
1: Özgert etkendim. Özgert etkendim. Yaşın süre yukarı vereyim. Bundan da çalan sonu aldım ki ondan koşuyorum. Sesinler ama
0: gelin. Hey, bu da rahmet. Yeni bir
1: cüre. Özgert etkendim. Yaşın yolu koşuyorum. İşte maşın sen köprü ki tosaş yok.
2: Rahmet.
0: Sadece demu daydı o armağa izledi. Be karşılamayız. Devamlı kuşturup yerin kani. Öz hal.
1: Şiyin aldı koşuyor. İkir avan gel. Kını gel. Minimum bir taş var. Beş adam tuhaftır. Son adam ki beşilik. Köp ayol bir er beş gün
0: geçiren
1: tatlı avuz uğru kutuk dedi. Vay bundaki takılmaydı oğlum hadi çoğurtun da tutulup kalsak biz tutulup bir geçtirdim beni.
2: Bek yakışıklı öz hal nur.
1: Başın sonunda bir şükürlük ettim.
0: Uğru kurakken.

0: Aleksandra Bakyacı bundan yan çok tüyücen kıldım bir iş kısmı.
1: Siz hazır mı şu yemez bağınız yemeği vatamsız okurada?
2: Yavatıdı.
3: Uğruklutu dağın tamaklarken, şun hatırcam yavatıdı da?
2: Cengizem yavatı. Hani kendi radyonla uzunsa eğer Muşya tarafına yutup gitip atkalla, avtomobil toksuz kolaylık kırsanla bu kısımın
3: kapsalı
2: mısın? Hani kendi avtomobil edip gitip atkan da olsa bizden doyun ya ki şubin ha, işkisinden kalgan birisi kırsanla, Beybas köz işine köz tuvat emez. Yani olmadığın aşkan vakti de biz mukapat vermekçi dostlarımızga. Meyli doyunga, meyli şüphen kağıt olsun kırsanla. Hani kendi 98 yıl kımıdırıki bir tavsiyenli mukapat vermekçimiz değil mi?
3: Biz mukapat verelim doğ. Biz meyadda Beybas Ansu'yda.
2: Adılcan Kunzay programı da çıkıyor sana sizlere bir yolu tamak mukapatını tayakıp koyduk.
1: Buldu. Karsak şunda okşaydıgan cirayam da Tempro'nun ki kelerjil 9. ayda Tempro Maxop gidişini ümit kılımız.
3: Biz bir vasıtan uçuydu turup biz mukapat bir alam dok değil mi?
2: Ya sizler beremeyiz de altını verip
3: oldu. Buldu.
2: Bir elsek mağla ilk emdi sınav tarihi ticaret başta atlamaz mı?
1: Takap dobi yok etmişsin anne.
3: Ay kalanlarda ütap kastifin kısanla bir evrimiz değil mi?
2: Makul bolu.
3: Hakiki ismi cismi layık proke mın anlığandın bir köyge Allah deyip dostlarımızın bir işine ha şeyge.
2: Bolu.
3: Karşalımız.
1: Kegende ahırın değişil.
2: Makul. Hoş.
3: Akhan boludun ağaç kilonla.
2: Makul. Yolun araman
1: bozul. Hoş. Ben pronun mavo pisası kakarsam meldkom. Bişiği koyuplu hemini açtı mı değil mi?
3: Hay, anı yigil koyan. Yigil koyan anı.
1: Şunda çıraylık çıktı.
3: Bu çında peyiz Abdül çıraylık noğuşlarımız var değil mi? Kal. Çıkımız gelgen kalın sarı sakin.
1: Ne içmesin bulduk ya? Hemini koyup beşin bak kız yöğütüp çoğun. Zorla kıldığın hemi var o. Aval. Hemini aş bok gülü kalın koyup tam bürlü üstü aşıyor. Pisa'nın gidekli içili dedin.
3: Elke şundak çıkıp bul kaşlapında püdüves uçup git gidek olsun azarak bir nesle çıktı.
1: Elke ne yaksın buldu ki? Elke ne yaksın buldu ki?
3: Çek çıkıp ma.
1: Tononun içi de oturup çoğu başka hemini koyup o navay ustan mı da kıldı? Hemini zorlu kılıp aldı kılıp endelik mi da açıdık o mu da? İçip çüklütüp çöğürüsünü çıkırıp onun çek küşüyle tok kılıp o varçılıktan lan. Он мелкен бу навайчылык кып калса, най тез огу дек.
3: Бир жамыда нече бактак.
1: Золо кылдыган хемени бешек куйуп туну бирли үссе.
3: Бир нече баскычтан
1: чыкты. Хам, хам ичили до, хам чоплышы до туну. Ашында сурет тез огу дек те. Мәвлут башналлары.
3: Мәвлут баш.
1: Деп навай гана ачса мәлкем. Оҗаеп пул деп кет керек. Мен азырмды карап şu бир соды пурстын байкап калдым. Мәлкем кылыс бе. Бу содын мәлкем кыслам акыды. Башка кеп сакмайды.
3: Эгер ашу дүкан ассаңлар, аш каяда ашкыныңлар да куюңлар. Анан дике ма жай-жайлык дүкан-дүканларга тақаттырган, тақтырган ишлар болса, да куюңлар дима, аш тақаткан дүкандан мен алмайм.
1: Жоқ. Ну шыга.
3: Ой, эмди.
1: Баш тәмлик мен. Мәлкем чечин азырак үст. Bunda pintu kılıp kısa çek kuşunun rolunu oynadı.
3: Çek kuşunun rolunu ya. Hazır en sıratımız da şu. Başlar saat aç bir neş tal jungdek aran çıkan çaş. Yukarı kitem edip.
1: Yolları hızda.
3: Biz hem.

0: Kanka. Deydi şunu oğlan. Hem de telefonunu almasak mı? Yağcını kaydırıp kirli bombası dedi dönüge. Kodun kişinin pekat izini çıkmaydı ki aldırıp verdi benim soku dek.
1: Pekat
0: aldırmayı, aldırmayı saklap durup şu vaktike geldi kaldın çıkırdı kemez mi? Peki mavo. Ay külle yaman tez ütüdü ki bir demdaş alma 11'ini eppirip bana 18 ki yağcın verdim deptim. Bu yıl bana 18'ini ilan kıldı. Baş azıra kattı. Kanda kıkılık hem de.
1: Ezda. Bir pay yağcın olsun kaytırıp kıldı diye yeri kızı bana.
0: İlan alma 18 kegen bozsa alık vucucu lucucu deydi kalla. Bu şu bir şıkkaydı çıkıdı. Aşını öpersiniz buldu.
1: Hem de ağzınızdan çıkıp da. Öpürün hem de. Yılımı 11'de turup tutaklapçı mı? Anda uçurlardan yetkizliye Niyaz Ali.
2: Barajı yatırdı. Kalkan yolu ki bazen ama ilk kadın şeren bağım ama bu ki ayıca koşuyun işte maşinde güzel kötü yavrusu sakal çok.
1: Valla rahmet. Asiye.
3: Aldım saatlerde. Ön doktora tam akıt geç. Anlağın paraları mağlanı. Bana hazır yolu tuttum. Hem yolladım sütülmen.
1: Valla rahmet.
0: Ey kili uyuba deydu. Aksu'nun yolu çıkıp kaşkaya gidip atımız. Yollarına aydır aban. Ayalım işkimiz maşında iki kişilik hayatını başlap seferge atlandık. Ayalımın tazı seferge peyzi yok. Şundak bozumu ilip aldım. Ayalım yukur süretik yolu çıkıpla canan uykudu deple yattı. Şundak karsam şunçilik güzel yetip gitipti. Hodi Titanik'nin kinosudu ki eylik çok andık. Bu uklaşı karab, benim misal uykum geldi de. Hey, ey ki, uykunu aç. Bundak bozu bulmaydı. Kıngırıp berip, tömögü üstümez deyip üzerimde birkaç atlı bitip, radyonun avazını üllük, içip gitip attım ben. Sabrım kaşkaydı. Bana kendi kurguyum, uçup gitti. Kaşkayım, uyge karab. Tak mı da mazuz azak uykunuz ecelte.
1: Hazır ecelip mi buldu ya bana? Yazgın eğim daha işki cümle kattı ama Adıl Can'la. Hala obdan ken ayıp edin. İşki hissiyatlarını fıkalat değil mi abone? Eki seferleriniz, eki Lüya Aba seferleriniz yakış gönüllü kusuna ayalınızı okuduydu ama bol müşünce fıkhusu hem de.
0: Nur, Ravan eşi yatıp kanmığa yaşı kriyasetçin anlayıdı. Eşi yatıp kanmaydı.
1: Hoş, Rozcan.
4: Ulan durmanı pişirip arayacak yok. Müzeyde yakın okuş. Ağazan atettiğimiz onu kışkari yukarı versen. Kışkari taksi yoruk geldim. Koşun üstüne aralan gel.
1: Buldu rahmet.
0: Yunya aynı deydi. Yakışımızla dostlar. Örümçide ne de Yezi Bazır'ın tapkılı bula. Yezi Bazır'ını sığınıp gittim. Tabi şuralı.
1: Bugün küllükte kayıt bağdı Halla Bazır'ı dostlar. Örümçide. Peşembe günü bugün. Tönü gün sorgan bulsanız. Kofun yançıdı battı. Bugün kayadı ba bildiğin dostlar uçur bir yeri tanla.
0: Mavo memtelinin bir uçurları çıkılıp gitti.
1: Kıyla kıyla.
5: Kay yolu hıbı yolu dün kohru körük geldi asas eti rava.
1: Bolu rahmet.
5: Kay yolu hıbı yolu dün kohru körük geldi mono yolla rava ket. Kay yolu hıbı yolu dün kohru körük geldi mono yolla rava ket. Kay yolunun hazır kahval asas eti rava sosyaş yokmuş şoşmur buluyoştanın aldığı azak sosyaş var.
0: Bana.
1: Olu da. Халык юлы көрүкнің үсті қошыны яраван дейді Ганго Балан рахмет. Қапқар юпырмақ.
6: Мәлут Ибраим Ганго Шәкерем чықты. Мұнда анық салы мұкапат беріз, анық салы мұкапат беріз. Үзеп отырда.
0: Үзеп отырда.
6: Құлағы алданмай ісләмен программыңла қайты чықтыққа.
1: Мұш қар юпырмақтың бір мұкапатлы мәсек болды чы.
0: Бекаде.
1: Пикану, обдан тоқ қошып атыды, мышы шәһәр істемеші деген сән түм, сайбақ. Мыш көкәртіш қызметлерге найт обдан мыш күш қошып бу бала мыш. Шун қапқарлы кеткенде, бика қапқар юпырма хоп қалмаған бу бала чы?
0: Нин бәмек чулатсыз.
1: Бу балығы биш фокы, буда бир бәсе қанда бола?
0: Бәлем болды.
1: Бәлем болды, а? Қыны бір сынап ақайлы, ақырғыча бізде пайлы аламдым да, ақырғыша бізге пүшчерланы беріп, обда аңлап тұраламды мұнда. Сынаймыз, мәртіні мәйдан сынайдыған болдық жұма, қарып бұрмақ әм.
7: Әй, Адылжан, құндызай, абай, еллар, аван төртті әмді мұна, Sanjini qutbig'i manga yo'nalishda, mana bola qutbig'i manga yo'nalishchimo mavo.

0: Uçup gittik kuantinin boğandı aldı da. Mana. Yata Davut yata.
1: Bakıda kan. Beş falan var mı?
2: Abla cevap ben de bu sözümü neymiş kız bir kok tobiği vereyim.
1: Çümtü mayurum çıra.
2: Çümtü sonuz buldu. Bir ay tosulga yolu ato. Pırap deyip boş yolu çık. Tosulu toğandın başka şıngız kısın zaman.
1: Şu an mes mi?
2: Kızı kadem kim bu?
1: Şu an mes mi? Hey bulup da. Aldıdın siz özünüz uçur bir yerin anayım boğan ki. Bıra. Sen şu yerde yürüyüş astop kapta. Şıkıp cübolağım kırıp koyanla. Şıkıp Mehmet İbrahim bugün kır kepiyatı şaş. Yakşı o bugün ha.
2: Saybatı aldı yolla ravan deydi o.
1: Emmelikin doğurduğunuz ablık anay ne? Külüp dumulap yitkap 3 ay üzüldü.
2: Murat Ilcan ne mi deydi ki?
3: Abi zaten sonra baksan mı şu? Koşan engen. Seni bir bulsa. Koşuyla eden şirip eden malıdığa yer yer. Şakti maçın şirip. Ya bu kalırını şirip koyup. Sesi bulandığı ya. Şirip yetkik bir şirip bulmandığı.
1: Bulmaydı kandı. Ayrım liniye.
2: Hem de yolunun ehvalı karayımız kara.
1: Yok abi Cemil Vokzal'ın neydi o?
2: Ne?
1: Cemil Vokzal'ın ki.
2: Cemil Vokzal'ın ki. Aşı oldu da asasen çürdük o biz aile maşılları basak mı biz elip çürüp mağımız koyduk yılını. Cemil Vokzal'ın aldı da.
1: Aile maşının ayrım tonda mesela taksinin ayrım tonda olmuş ne kal etti mi ya okşaşlı mı? Başka dayım bardağın dostumuz bir uçur bir yürütem sen taksici dostlar. Aşına kılınla, bir uçur bir versenle şu bahanı da muradlılık bir geç bilip olaylı.
2: Cinkpin çoğunun bir uçuru var kalıydı.
4: Ay yaksın size, adırcan. Ben midoncuyu kalıp tutup atına yollara var.
2: Rahmet, rahmet.
1: Kutbiyi adam da.
2: Midoncuyu deyim.
1: Şunu deyim, bugün emmanlı kutbiyi mi bire palet bulmadan deyim.
2: Badavanda, dikkan bazır deydi o. Peyşembe, yekşembe, iki gün kızıyım. Bugünün gibi ne kıvatı da memtimin efendi, abbak memtimin efendi. Badıvan dıva, dikkan bozuru, peyşembe ile yekşembe.
1: Bugün peyşembe
2: abi. Bugün çarşembe de.
1: Bugün peyşembe.
2: Usta, ben kendinizi kaptım ben de. Fıçar canvar, fıçar kuşkam.
4: Dönü bir vavzanı aldı da bir yer söylen taksiye mandığa yol ayrım. Şu iki masinizin batı masinden mensura ruhsat kılınmaydı. Lekin bedelle bay aşağı kiret çürüp mağdı. Eğer ıntık koyduğa aşağının lık bu konsertte de şuan ruhsat kılmağılık kretme bağ aşağıda. Taşınmasınlarını kırsak ruhsat yok da.
2: Hem daha sıçı ama daha kısın. Siz aşağı şu Nemcan'ın karşıları bir yol boyu da bir çoğun kenk etken maşını doktuşu orada var. Bunda o ayınlayıp çıkıp da aşağıdın kırsız, aşağıdın kırsız. Uddulu tençe bir asım körüklünün aldığı apırıp çürüp koysanız aşağıdan çüşüplü menip yolunun akıtığı ütüdü körüklü tümük tümük körüklün. Uddulu çıkıdı. Aile maşınları aşı tençe çan kırsanlı buldu şu. Nemcanla karıştırıp bir ki yol buydu ki maşın doktuşu orını. Nayet kolaylık. Aşağı kırsanlı buldu cuma.
1: Longşan kodsa ravan deydi o. Nurluk yolüşünde ravan deydi o. Onudun başka özahalının avazlık uçurayı. Erzat'ın aldı taşımırda avazın alışında yanrağı tutmanın işemmesi anla anlap yakınla deydi mi? Erzat polosunu aldı da hemen.
2: Erzat polosu, Erzat polosu, polosu, polosu. Kelinle mimarlı çüşüp kaldı, kelinle, kelinle, kelinle. Cerkoplarımız ba, cerkoplarımız ba, cerkoplarımız ba. Güşecek, pintoz, sıcak, işip çıktık, çıktınla, işip çıktınla. 15 koy, 15 koy, 20 koy, 25 koy. Paçak polo, göç polo, encam polo, 25 koy, 25 koy, 25 koy. Kilinli mimarlı kilinli. Sizin davetimiz kırın ha işe, kırın ha sizin davetimiz. Kırın her zat polosu 15 koy, 20 koy, 25 koy.
1: Esta.
2: Buldum ha. Oşkanın aldığı laban espektu. Daşımında.
1: Esta.
2: Ustam rahmet dedi.
1: Toz yamırdı.
2: Ta tolap besem gün. Tancan. Ma cıbacan da oturup tancanlık kılmende ha. Daşımırdık aşkanıga.
1: Şundayım ha. Erzat polosu kılzem. Cukulanı derhalman demdi. Bakat olap emeğimizem. Özal.

0: anladım ha. Ustam içi de gaj gaj gaj gaj da anlamaya koymuşsun yani ucu mu? İçi de bir radyo ya. Teşi de bir radyo mu? Oya yürük ettim külüp.
1: Bir de bir yetip olan. Yetip durup diyorsunuz ortak ya siz oturup durup gülgenle.
0: Evet ya bir karret koyup ben midin la bu altı şeyge.
1: Ma cevlankam bir yagi verip geldim o yokap gitken beyda kaptı.
0: Anlaydı.
2: Oya kirip baksan Hazreti İbrahim Hamboy'u tuttu. Adet başkoklar Hamboy yendi kaldım Hazreti İbrahim.
0: Yemeydi.
1: Oy beyaz diyeydi o inekten kas çıkıp git kiçimde yedi o.
0: Uşak vallı yedi kan eslen yemen kireyim. Canlık canlık. Manda lagman soğumen polo yedi kan balı çoğu bu. Haa kapkar yapırmak.
3: Rahmet Kunduz Bey Azizan. Pek hoş kılı ve sonlandı. Hem son kılattan hizmetlerle yakışlarını gördü bu alemler başken hoş olduk. Rahmet.
0: He?
1: Gözünüz yaş aldınız mı siz?
0: Yuhlaplık enoz gülük et kamakan size.
1: Vesal dedim ha Kızılçırak'ta bir sekund kozgalmayı turup kaptım ya. Laba avazını anlap mandım. Bir şoför beni yandap bana bir karı bitip vakırdı. Hey Fuka, maşına edigen de bir neyse yemeyemez. Dep. Ben çüşenci verip boğuca umuy bitip ketip kaldı. Esli, çişim ağırıp işip. Oşunda ketip arıttım. O akash beni hata düşünüp kaldı. Ben esli birini yiyip bana bakmakan. Dişim ağırıp işip gitip bana bakkan. De püçür yıllattı bu sana.
0: Esta.
1: Ben şunun çüşençi birenmeyi kaldı.
0: Daha şımarını bir altınıza aldı sen.
1: Daha şımarını bir aldın mı?
0: Elge tamak yemeydi kaldı. Şu erzatkı kırk etken bozulu yakşıydı o mişnat doğulgan uçluğu. Asta, cevlan uçuray.
2: Vay Adılcı'ya rahmet çıkıyorum. Yine yukat getirdiniz siz. Hiç kısız başıma hiç kullanırsam mı? Yama erir yeri kaldım bu lara. Yeter, tamir et. Hazırın esir getkeme.
1: Me.
2: Yakıgı dek madarın getkeme.
1: Vay Adılcı'ya. Bilmeyi kaptık emez mi?
0: Biz yoklap bayır verip tapağımı da.
1: Riyasetçili bir verip bir. Elli hoşan olan bir.
0: Şikimi tırsarıcı. Kaçı
1: cerk kopunu bir daba apırıp bir. Körüp kildik emesim, bilmemeyi kaptık. Hanım bolsa yakşı bugün bir uçur belgedek kopup siz. Herhalde ümit bağmanın mayzığa.
0: Aş erzat bolosuğu berip, aş yokluğumuz opkasın abay digen cerk kopunu hiç çütüp kilin ha?
1: Ya ağırdı koymayla bu. Ağır kadem.
0: Yığır kitem de.
1: Korgan nesini. Şikin doktorhanın aldım bula karab manganı maşın köpteydi gengo bulan.
0: Pulun bu musa çişanın ikinim köygülünmezdi.
1: Eko yayı mı? Eko yayı, hikmetlerim abi bu anda.
0: Aşnak. Hemen kayıt geldik.
1: O bazı kuşur bakan lapa oldu.
2: Umzaya'da Adılcan kaydarak yaksıma yakıştıran sıra Zula'nın olduğu hoş yürümüş dravan. Darza'nın olduğu mu hoş yürümüş dravan kene.
1: Rahmet. Olur, rahmet. Kıdey bu. Momentin kokansa çöşen yok. Ne mi ağlayan muğansız siz hem de?
0: Hem de dolu hapemeyimiz o.
1: He. Püşköylü kuşak çüşek satıdıkan çoğuşu Adılcan'ın ağzını labak ulu vasanlı boğu dek dolu hapes bulduk ya. Üşköy dep deydi.
0: Üçüncü görük deydi o. Koşlu ya da ravanken bir gün bek küldünüz. Ne mi buldunuz gintan deydi. Vay bir gün res uzun boğup tükülmekle bir gün. Şıkma Adılcan.
1: Tayini yok, nayt tayini yok. Kamlaşmıgan bir işken bu şu. Yük takla eğirip kalsa, üyede ütüp işçeki kirmekin bir avarçılık ki. El, şunda olsun, bilip aldım. O Adılcık'a, rahmet de Muradılık şuruyorlar.
0: Yok bu, bunda Muradıl. Aile maşallarının kimi ayrım liniye bakken, o taksilanım ayrım liniye bakken. Siz o yüktaklarını götürüp uzun yol mağsul diyen gibi emez. Maşinini tok tutup, kereda düşürüp, yüktak düşersiniz bulduğun liniye baki cümü. Fıkışmayı kaman.
1: Yine uçurla karab baksak, Adılcan yakışım siz. Bugün bir dem optimen. Bana adı kuşunçilik yetti ki, fıt kollarım yazsamla deydi. Ballarımını bireye aylandırıp kile, dep oyludum yoo.

0: bir yedin yöte yöte degen gep ba. Şunda bosumu balalanın hoşallığı üçün men ornumda des durup bulanı nensen terepke bir menzirsi yakşırak yagi operay dep oylutun. Cenim Adılcan, bana bir tavsiye kılamsız.
1: Dep şur yıllab
2: da. Evet oğlan bu se, iplu barat dikensiz de.
1: Ey abo, nensen aş mesle kahve kansık çıkayın. Ballağı şut yok, hem boz. Allah'a met okşaydı nensen mesle'na.
2: Mesle'na.
1: Hem boz bek okşaydı. Aşı tohu güşü, kalı güşü, koyu güşü, o hem bo digen aşı. Hemri, bul kısmı üzüp şuan, nait mus mus. Şunçilik paktı dek. Aş kuş yedigen boz, ballağı var öyle hem boğuna.
2: Vay vay vay vay. Pek okşaydı.
1: Şimdi bazı ipi dem de o. Menzirsin özünüz mü var? Çarçıgandım takı karab. Oturup içimliklerden burgaş. Kahvelerden burgaş. Muzdek aş natiyedin birini buruysayız. Ballarınız şut yok. Kahvelerden alırsayız. Hem bağladın. Pisasın pek okşaydı. Pisas aş, abra, aç aç baş. Nek meydan yugurup yakıpırdı. Yeysiz aşını. Oturup. Radyodan alıp gelgen de yapıp yapıp.
2: Birin aşağı.
1: Şey birin ha?
2: Mesut'a ta deplamda okan kıpasınız. Davasım yakışı. Bugün davam yakışı.
1: Kayın oylu takkarap oylusuğa çıksınız. Kayın oylusuğa. Balla oynaydı. Kayın gitken aşağı. Oylu var. Acayip güzel. Balla acayip oynaydı aşağı.
2: Cevlan.
3: Rahmet rahmet. Adılcan. Bu şişlik bozdu. Girin lazım. Hoş oldum.
2: Ağır ağırıptım Adem he. Rahmetin bek etti. Şunun karanın hıl obdan ağırıptı. Onun dedi ki, ma işkin doktor hanım aldı altın bulak karap mangan, maşallah bek köpke, cülanın aldı mı mu? Maşallah sel bel köp dedi.
1: Erken gelen dostumuz mu maşının soğuk kiler ayının bir tuş diye hazır alsam, kaçan maşallah hesaplandı demek çıkan saç ulunup hesaplandı. Hazır eli varsanız hazır küşki gummaydı. Aş şu sugurttunuz mu köyünüzü toşkan günden yatıştın maşallah ulunup, bunda mangıdı. Şu an hatırlayacağım eli varsanız buldu.
2: Ayka yayı.
4: Ya adıcan müşüp tamakta koza yavatkan aletin içinde hissiyatlı bir diplomatik verdim kanda ula.
1: Koza yavatkan aletin hissiyatlı diplomasiye kılam de.
2: Zaten yemir uçuru vaki.
1: Kanda telepem de bu.
2: Yemir uçuru vaki.
4: Yani şimdi karsak adıcan balo. Sen yanına aldım o koç yönüste ravan kendimden. Ya 15 yok nerede polo yerde hazır ha.
2: Supola supola.
1: Supola bir yerde o gey. Güçlü yemeği misiniz bir yerde o?
2: Ha erzat polo yerden bir yerde.
1: Nerede polo yerde de ben ayka yayı siz. Şu yok tamak hoğuka tamak yap az 15 koyuluk supola bağlık nokmayı kesinize. Güçlü yemeği mi aldı siz göçlü evi tıklı tokku da koydu 15 koy. Yeysiz aşı ne? Lan sevile. Supola. Öykü, ma gipanızın peka tuhumunum ben. Hogo yavat kınımını diklimasiye kıpaysınız diyen gep nindeyen gep hemen.
2: Siz bir azarak bir adamda köseltin birine, siz bir adamda başlayıp birine. Devamlaştırıp, ulaştırıp devamlaştırıyordunuz.
1: Nim demek ki azarsın bu. Siz mi? Siz mi emsi bunda bir hissiyatlık çiş görüp bekliyin ha mesela?
2: Diklimasiye?
1: Diklimasiye kılıp bunda. Diklimasiye uslubu da sözlep bunda çiş görüp bakalım siz mesela.
2: Davalısınız meyle.
1: He, anda kıpaykan kanı. Akça şunda bir kez geldiniz mi? Eyke yayı kesellikle ambulatör ise kendinizin karşı alınız. Kendi yedin. De böyle çağırga adam.
2: Yatıdı.
1: Sonra siz kop. Adem. O bimar kop. Sestra. Üç güne ekilen. Aşta hissiyatı şükür elemsiz siz mesle.
2: He.
1: Kuzuk gep oldu da.
2: Anda olsa ha? Külüp, kosak ağırıp, dumulap değil mi? Yüz en canlı mı ne? Kar yıpırmak.
5: Adıcan baba.
1: Kaç?
5: Ağabey, çok yüzüktür insanın verdi onunla. Şaşırdı da bir ay yedim, her gün bulamadı ya. Çok bulamıyorum, çok şey yapma.
1: Dördüncü tur ne? Dördüncü turunda şu olan baydı vermez. Olan baydı vermez.
2: Nim kıklı bulam ne deyip sordunuz?
1: Yol kılımız çekmen soda. Yor yor sen yol kılığa yor yor sen azı yol kılık koysanız buldu. Ulan bayağı çıkıp birimiz. Nur Jolin ho Adılcan ben bu şu erip çat çap kepiyat tazı normal emes vakitlerde aşı egiz tağlağa çıkıp peski kara bir de 2 saat oltursam şu

0: da bez qıp qaladı adıq. Faqat tağ tapamısam üges binalara çıxıb bu şəhərə pəskə qarab mındaq. Oturma sizcə mən normal mı dedi.
1: Bir qıl bi normal normal ekansız.
0: Umu adıqın çıxırışının yaxşı oldu. Kən dala, kən mənzərəyə qarab otdasın adam rahat olub qaladı, doğru?
1: A binalara çıxma deyəndə lakin bi xatalıq diqqət qılım, çünmü? Pek peşinizde belgece çıkırsan kılıp o deyirizden çıkırmamın, değil mi?
0: Miydin oturuyla koşluğunu yedirabın deydi o Kudüs Efendi.
1: Ablacan.
2: Azırcan 2 koy, Azırcan 25 koy, Azırcan 15 koy, Azırcan 20 koy.
0: Münis satam söz buraya geçip doğuzup.
1: Kendine giyene bir 4-5 nöl koşsunuz mu satmayınız?
0: Bir ışkımağın mesele ve sanlıydı o alımcan. Менің аз тола қазым ба. Азыр шу қазләге еткедек пұл таптым. Лекен бұл пұлның әмміні қарзымны қойдыру өтейдісем, енімді қәтті пұл қамығы дек. Ойлап қалдым, мән қанда қысам бола, деп ойлап қалдым. Ұнда қылайдысем мұндақ, мұнда қылайдысем мұндақ. Енімді пұл ба тұрып му, Bir xil bəgim kəmməyə atıdım. Bir turub, bir xil tölü ütüb xatırcam bulaymı ya, dəb mə oyludum. Yeni bir turub oylusam, qarızlənin əmmini tölü vəssəm, qarız tügəb kəssə, kiyin qazım ba, vaxt gedək, besim bilən tırışmay qalaməm mə, dəb onu mə oyludum. Bu xiyallarım nəyət mürəkkəb. Mən bir məsləd berinlə. Mən zadı bu yan çıxdık pulunu qandaq bir tərəb qılayək. Сіл бір мәсләт көз таңла. Дейді.

0: açmıştım ben.
1: Mentkom.
0: Mentkom açmıştım o. Açmıştım o. Ya utta adlım kazan karab. Abay. Bazen tamak yediğim vakit bop kaldı.
1: Pişim buldum ki. Çakkan da mentkom.
0: Ne mi?
1: Abay gelirken mesela sorgan şu. Üstümüzde mağandı bir tak bakı çıkın battı. Dizi bir mesela bədiq qo ma məstəqi birin deyib. Rəhmətə oyalım anlab atqanmış qəhvə pisa deyən gəpni anlab. Oy ağız qulquğu yetib, uy amal yox. Amma mağdı qaran şu yəgə deyin.
0: Oy mana.
1: Aşağı buyurub ma bu 174-də anlığan, radioda anlığan deyiş unutqamağcımı? Miş bir ağız gəpni uşuqda qoydunuz, payda alsınız alırsınız ki, demigəndən yaxşı. Anladınız ma? Ay am simlik dostumuz.
0: Şuma, bopto bir an ayağınızın ben hoş yapıp kaldı kara aşkı anlama hissiyatı çıngıydı. Da romantik duygu da aparsanız aşağını kürüp ayağınız mı? Sizden ne ait hoş olurdu, muhabbet kalbi illiydi, sizgi boğan muhabbet küçüğüydü kara aşkı anlama muy tutturu bir branlığı en ayok kitsilem.
1: En ayok olurdu.
0: He, bu da bir ballarını mı hoş kıkıdık siz ayağı? Ayağınız mı şu uzun mu rahat yapıp kalsın? Aş kene çıkıp takı karap çöp ol tamaklan bortuk ballağa oylu üstü pesti oynaydır siz takı karap hotan bu jel toy kıkınımızı kaç jel oldu deyişeyip çöp
1: oy adamda uxmam isteği hazırız kaç jel oğandı ben birkaç gün olsup kamağla
0: çırayla oynayıp gülünle hocalı koran.

0: Hadi arkadaşlar, programımız dağılmış oldu. Dağılmış şu anlarını belgeçmeyenler ve işin numaramız Şincan 1074. Programımız ne? Şu talep kaka uğurlan divitemdik ülgülemde o.
1: Ay ülgülemde gidekçi mi?
0: Bir minut ba mı?
1: Yok, 10 sekund.
0: Yok, bir minut ba.
1: Yok, 10 sekund.
0: Yok, bir minut ba.
1: Anlas değil. Bir minut ba.
0: O, şunda olsa programımız ne? Yani şu şildot kallamakta bir-birsek tavsiye kılış otka Yakşı Abdul. Foku Abdulleri alayda talep kılgan. Onun başka esil tam izdeş seferimizge katlaşkan. Esil tamladın. Vasalgu kavapları Şinhua Canıbı yolu. Şu Nangunyan Canıbı Bakçı Nangunyan Darvazı'nın sol tarafı geçilgan. Vasalgu kavapların silahı tavsiye kılımız. Tonu kavap göçkürde Xotan'nın esil yerlik tağınlarına ait. Oğuşayrı işçine ait. Çıraylık bezelgen. Kahvehan dolduğa şesiyatta kavap yeyizler dostlar. Vasalgu kavapları öyle gece muşu yeliyim işlerini apırpırı dozakas kısanla. Apırpırışın telefonu 359 0009 Arvucu ling ling ling cu.
1: Onun başka yan tavsiye kıldığımız Şincan'daki esil temizde şipaletimizde avaz koşkan mehmanlarım aşkansı. Şişendeki dükkanını yırak görsenler ama o daven peylu da ba. Fulivan'ın yeni yıkımda yeni de içildi. Onun başka yana Pesil şirketinin yeni bazağı sağan Pesil Ram diyen rüci işçimdeki bunu mu tavsiye kıldık? Bir pekınla, tit pekınla, kör pekınla.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Сапырғы қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
4: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбидегі ең гүзел хис тойғыларын біз білән ортақлашқан һәрбір аңлығучыларымызға рахмет.
3: Жәмiyetнің һәрбір өҗәкләрендә актив күш тарықтып, ярдәмге ихтиязлык кишләргә өзинең иллык қолын сынып аткан һәрбір ақ көңел достымызға рахмет.
4: Силәп булгачкала біз һәмрах булышның қиммәтен хис кылдык.
3: Radyo dolkulları arkalık her vakit, her cayda bizgi sırdaş bu kelebatkınınlarla köp rahmet.

0: 974 Katnaş Sənət Radiosu.
1: Yolunuzda biz zəmbir.

ұндак әтідін нәтчісі өтіп кетті. Қәтті бәмеді. Әтті, шу екін ағынан білін ашу іс сәвәбідін та азырық қадар көріш бақмады. Бәк екін ағыны дұқ. Ашында қылып азырғыча ала қылыш бақмады. Yeni bir günüsü, yeni bir ağınım. Yeni pul sorab telefon kıldı. Bəmək desem tek. Onun bilen mu, şünçilik yakın idim. Pulunun sonması, karsam xeyli ba. Şuna olan berib tutu. O mu bəmədi? Toyğu pul lazım bu kılıp, şundak mı yalvırıp sorab kettim, üzemden pulunu. Yeni bəmidi. Şunun bilen, mən başqılağı qatdi pul verib tumayma dəb öz özümge qasam qıldım. Radio aldırı ki, dostlar, ademni, adem mənə muşunda qıt qoydu ki. Siləmə muşunda uçuram silə. Şu iştinkin, mən işki ağınəmdən ayrıldım, şu pulğa işki ağınını setəv aldım.

0: Hoş geldiniz arkadaşlar programımızda almış yatıda bunu anlatkanlar 107.4 katnaş sanat radyosunun
1: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programımız.
0: Yollarınızda biz Zemra. Yollarınızda
1: biz Zemra.
0: Zemra.

0: Yollarınızda, biz hemra programımızı. Biz hemra programımızı.
1: Hoşçakalın dostlar. Hoşçakalın. Karap akaylı.
2: Hoşçakalın akaylı. Dostlar, hoşçakalın. İngilap yetkizimizi. Şehunlu tarafında yollara vanka degen uçurunu tapşırıp aldık. Bayam kıyılıkı. İşkı nisbetten cek dostlarımız inkas kayıt durup da. Yani bu işkı nisbetten kandalı inkas kayıt asak köngülsüz işçi bu. Ya dost dost olmağın, tıkkan tıkkan bulmağın, tonuş tonuş olmağın, hizmettaş hizmettaş bulmağın, bop kalı da emni sorsak. Şuna başkala bir yardım kılıp, kıyın ötkeldin ötüşünüz üçün yardım kılış ulanan vazifesi yok. Yardım kılgan ki, vaxtı da sizim o cevap kaytırıp koyunla deyip, yığıştıra ile emni bu gep. Ne, bu omuz dostlarımızın dedi, kuzgılıp itilgan deyip durdu. Ondan sonra, karayı pırmağına uçuray.
3: Abi sen, maik ayınızın anında gekim ötüşet geldi.
2: Bekki olunuz geldi mi? Siz iba
1: bek ma ikans konum bek geldi demde.
2: Konum geldi demde ya ki onun gitar sırkıldı demde.
3: Abi sen ma ikansın onu diye konuşacak geldi.
2: Çıkken etrafımız bekçi kovuna işler. Çünkü çubu yok mu da bir şey yok. Kutun şöyle diyen dostumuz. Baba hazır içildi dostlar. Toyin şipin kadar çubu içildi. Bayam aldı da o Tempuro'nun bir vası gözüşü bu sebeplik azarak keçiktirildi. Azır hem de mavu bir vası tanış yüzümüzdeki taktış içi bitildi. Dostlarının toyunu kırıp körüp çıktışınlarını denizden kılıp çıkarak takt koyuşunlarını karşılığımızda. Kırınla koşmağın dostlar koşu olanla Şincan 1074 azırmışlıp içi bitildi. Cuma. Uçurladın. Asya'nın uçurayı.
4: Adılcan konuza yaşımı.
1: Yaşımı sevsin.
4: Ben yolla acayip ravango.
2: Buldu. Asya sel varang çok şovkun çıkmadı do, avazınız çıma, hele uçuk çıkattı. Para avazınız tekrarlıyordu ha?
1: Şovku tonca anlattı ki, müzik geldi deydo, gönlük gelmepto.
2: Mende mi diye?
1: Kanlım geldi de bağlı yaptı mende mi?
2: Esta. Bulabdı. Özhal.
5: Rıfet'e tepeli kıradı canını şu şaşırma sayı ultraptımına alı tırap götürüm. Yollar avancı var.
2: Buldu rahmet. Onun başka yine.
1: Başka. Ey falan. Başka şorup sişpottırap. Magepini anlap. Oğuz kaynap gekipti. Onda adam diken mal yok ki. Menin mi birisi de 700 bin koyup alın ba? He? Berip duysam yokap kette. Başkalardan sürüştü kısam ve Ürümçinin daven diye yerde üyü yaptı.
2: Rız, aklımız yetmeydi. Aş pulunu berdiğine, karısını kaytırdığın pulu yok. Üyü alıdı, maşın alıdı, giyim gidecek, yap içip oynap şunda bayağı şatta, kazı badem. Hey, kan kusurdayla. Ben bugün tembürdümü kapataldı. Tembür. Nuri, neymiş bol diye bir düşündürüş yerine. Adım etkenini zır zır kakıştıp mışındaktı. Doğru. Dostuk Cenobi yolu Ravan deydu.
1: Tepüçür yıllattı.
2: Hazır zaman makal temsillerden kariz begengi toyguz vettim. Şirali.
1: Ama makal temsilden ha o.
2: Makal temsillerke. Bir nakşa anlamayız mı?
1: Nasıl anlasak bunu da lirik anlamda şu anlamda ya ki kandığını kanda anlasak bu da silici balla.
2: Ya dostlarımız da rastık boğulmaydı. Lirik ne koysak şok ne koymap sildeydi. Şok şok ne koysak lirik anlamız batıca bizden deydi. Şu an da oturdu bir sabah mı?
1: Ma çektim bir yazım suakya okuydular. Benim bir yıkın dostum bah. Lekin aldıraşçılıkta bek izdişip bulanmayım. Şunda kosumu körüşüp kalsak uzundun uzun kumun düşüp gittimiz o dostum bile. Ben bir iki kıtım pul sorup vakti de kaydırıp beğen. Net çayını aldı da yeni bir pul sordum. Bek cık bulmuşumu lakin ciddi vakitte bek es katattı. Net gün aldı da adaş pulunuzu kaydırıp bitey de teyarıldım. Teyarlısam umanı ne mi dedi bilemsin? Adaş bana hazır ciddi pul lazım emez. Sıldı turu versin. Balanla yeniden okuşku balanla mandurdu onla. Aşınan bu pul gidiyordu. Маңа жидди лазым емес. Аш пулды би балырыңланы маңғызу білеп, уф, дәвіліңла. Нәтчі айден кен қайтырсаңламу би ішла ызығы чүшкенде, мә алдырмай мә адаш. Деп, қәдді ағылы онымыды. Менің маңым мұшындақ достырым ба. Мәмі пулны созмай мә, достырымы маңы мұны мұшындақ муамылы қылады. Көздегіміз ұн менің достырымға дейді.
2: Мушу дегенеге вақыт келген тойғызу өтмәң жұмы чекітмішу кәпіні езған достымыз. Бәс, бәқ менің бешімден өткен бойышчу, мәмашына деген өз вақытыда. Деп, лазым болғаны мен сұрай деп, ашу, оның деген кейін бәшілі өтап болды дай мән. Вақыт келген де, сұ тойғызу өтмесіңіз бұлды ашу яқшы көңіл деген.
1: Онда болса, достымызның көңіл арамыға, бәріні қоямдық, жаллықыны қоямдайды. Әскер Мұхтарының нақысын алсақ олды де.
2: Аялым нағынығыз ба мүкен?
1: Үшті дейді.
2: Асқар Мұқтарының ашы нақсыз.
1: Аялланы бір тәріпләп бір, қош қылып бір аңламайлы мұ достыларымды?
2: Рәсі?
1: Әқіқлі?
2: Қош өктілған болды да? Бұмыш нақшы, бір нақшылы қош қырасы аңлы, яны мәйлі қо?
1: Мәйлі?
2: Мәйлі?
1: Мәрхамат
2: қыны.
1: Асқар Мұқтары ижрасыда аялым намлық нақшы өзір оңлада. Мәрхамат!

0: Yarısa pulunu iyiğe 199 yuandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Yarımısa şerhsiz kaytırırsanız buludu. Bugün telefon kısınız akıl toktuk sudan. Mənpi iyolluq şaşkurt koş, mikro besimli kazan, yel kazan soğuk kılındı. Aldın telefon kan 30 xeridar süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp bir iş itibardan bəhrman buludu. Dostlar, tecaş gün ötküzmeyen deydikənmez bundaq itibar pahaliyetini koldan bir koysaq olmaydı. Bir 5-09 Şiyu Şençvən su tazıqışını Erzan Setweb'li kanmay, soğuk atkı erişi dikənmez. Dərhal kızıq liniye telefon numarı 400-600-19-29'a telefon kılın. Cemi san takat 30, hazır bir kançılı kaldı.
1: Köpçülükke bir hesabat kıp berey, adatta su tazıqışını Erzan boğandı mı 3-4 man yuengi setibalısız. Özek almaştırış hakkı, materyal hakkı, öygü berip mulazimet kılış hakkı gibi bir monç pul ketidu. Bizden bugünkü faaliyetimizde haksız orın tüperimiz, haksız sınav şiltisiz, ayda 199 yuandan tölüsünüz, 13 ayda aran 2588 yuan boludu. Yani kilip 2000 yuanga yakın soğat berimiz. Aldın telefon kan 30 xeridağa süzgüş özgini 3 yıl haksız almaştırıp berimiz. Su tazıqışının süptüge 3 yıl kapalatlı kılımız. Manı bu az pul xajlayıp çoğun iş becergeldik. Hazır eşkin bıraklı bir monç pul xajlayıp nesil ettivilişini halımaydı. İktidar bahanı süpti yokur buluş istimal şekli adetki ailelerge beklemaz geliydi. Onun üstüge pütülleri haksız orın tüp yerimiz. Setiştiğin kiyenki mulazimet kapalatki ige. Orın tışta avarçılık uçuraştın, setivalgan dinkin eşkimden karı bulmasıqtın ensirmeysiz. Barlıq meselenizini bıraklı el kılımız. Hakikaten pulunuz, küçünüz teciludu, könlünüz hatırcan buludu.
0: Nurziye şundak inik düşendirdi. Kandak tallaşakı da könlülerde samba bulduğu deymen. Pul tecaydıgan pürset, itibar pahaliyetine koldum bemen. Utsan her vakit uçup getirdi. Programımız akırlaşsa soğukat veriş emelden kalıdı. Bahası mı esli kaytıdı. Hem de bunda pahaliyet yok. Pul tecaşını, süpetlik su içini oylavatkan anlıkçıla derhal kızıklıniye telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılın. Kancı baldır telefon kısınız, sanğı eriş pürüstünüz şunç köp buludu. Kiyin kalsınız sankanmaydı. Bu katımlık faaliyetini yeni bir katım tekitle koyay. 30 gün haksız sınav şiltisiz, yarımısa şersiz kaytır oludu. Yarısa ayda pekat 199 yuan töleysiz. 4 kıl soğukat bir oldu. Aldın telefon kılgan 30 xeridarga bunun da sırt yana 2 kıl məxsus itibardın bəhraman buludu. Haksız orın tüp berdi, setçidin kiyinki mulazimet kapalat gege. Bugünkü programımızdan maksidi köpçülükni az pul bilen su tazıqı setveliş. Fakat bir kançıl san kaldı. Tekhe telefon kımıgan dostlar vaxtını çan tutup kızıqlanıya telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılanla. San çeklik, fırsat ganimet.
1: Turmuşta pul tecimesek bulmaydı. Su tazlıqış her gün işiltidigan bütün ailedikilerin salametki münasebetlik turmuş buyumi. Derhal kızıqlı niye telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılın. Pürsetini koldan berip koyman.
0: Nurziyanın pahaliyetinin tepsili çöndürüp bəgidigi rahmet. Pahaliyet məzmununu yeni bir qetimde birey. Haksız apırıp orın tüp berdi, 30 gün haksız sınav şiltisiz, yarımısa şerhsiz kaytır oludu. Yarısa pulunu iyiğe 199 yandan 13 ayda tölep olsanız buludu. Soğukat berildi. Aldın telefon kılgan 30 xeridar bu soğukatlardan sırf süzgüç üzükini 3 yıl haksız almaştırıp beriş. Su tazlıqışının süpitige 3 yıl kapalatlı kılıç itibarıdan bəhrman buludu. Ahır kıpırsatını koldun bəmək, kızıq liniye telefon numarı 400-600-19-29 400-600-19-29'a telefon kılıp, haksız şiltep sınap ekan.
2: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anı kalı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
3: Hoş geldiniz dostlar programımızda almış oldu. Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun
4: Üçlük yollarınızdı biz Emra programımızı.
3: Bu programın eşli tut kalanmakta birbirisi tevsiye kılışı otka Yaxşı Abdul Foku Abdulleri alayda talep kılgan.
4: Şencan'daki izil temizleş pahaliyetimizde dostlarla bir kanç məhsulat ve uğrun tevsiye kılımız. Yani mihmanlarım aşkanısı. O bozum ama şu davan peylu, fulivanın yeniği içilgan mihmanlarım aşkanısı. Dostlarının kadem taşırıp kılışını kızın karşı aldı. Onu başka yana nengun yara, yani ayunatla baksı o ilgir kurunqi. Şu nengun yarının yeniği içilgan vassalgu kavapları. Erkıl yerlik tamakla ba, canlıq tamakla ba dostlarımız. İşte nengi verip nin tamak işini bilmeyi kalıstlar deyik edip asanına buldu. Onun başka hem de basalğının en çoğun alaylıkını emudigen vaxtı da aşu tonur kavaplarını yeni yeni çıkırdı. Eğer lazım olsa, mesela öyde durup, yakı bir paliyetle veya yakı bir toy, jığılış işler olsa, telefon kısanla

0: Mehmanxonada signal kuchli, ammo ujirda signal yo'q bo'ladigan, u uydan bu uyga chiqsangizda tor uzilib qoladigan ahvol odamning kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadi. Shinjiang telegrafining gruplangan torni ishlatsangiz, optik kabel har bir egiz uyga bevosita ulab berildi. 1000 megabaytlik tor uyingizning hamma yerini qoplaydi. Uyingizning har qanday yerda yuqori sur'atlik ravon tordan bahrini olasiz. Telegraf torni ishlatgan yil soningizga qarab maxsus e'tibordan bahrman bo'la olasiz. Tezdan Shinjiang telegrafining tijorat zaliga berib ijiring.
1: Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toziq qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Havo o'tkazishchanligi, suv simirishchanligi yaxshi bo'lib, xonim qizlarni rohat his qildirdi. Tanqishdan katta mukofot. Qava uchun aman toziq qog'ozlarining darajasi yanami yuqori ko'tarildi. Ruqiya Abulqasim tavsiya qilgan bu mahsulot to'yindimi mas qadamda setiladi. Oltin uzuk mukofoti sizni saqlab turmoqda.
2: Qadrli do'stlar, programmamizni davomlash edi. Vaqtimiz mas qapdi, kaka uchirlarni bir yetkizib yetaylar. Bugun naqshlar bek rahmat juma deb Husanjon uchir yillabdi. Nurni uchir qarsak yo'l qavri Tianshan oyli qatnasoq cho'ng o'tiradigan oldirki yo'l oltin kumush yo'li qarab manganda mashinalar ko'p to'silishba deydi.
3: Rahmat, Abdurim efendim.
4: Hozir yo'l qavri Botanlu yoyat tundirsin. Albiyatni yo'li qarab bo'lmaydi yo'llar.
3: Bo'ldi.
2: Lautani uchir sizlarning programmani anglab mana yo'lning 20-ni besib oldim. Altay Vujachi yo'llari ravon ekan deydi. Allohta.
3: Do'stlarga yetkiz qo'ysanglar, mana yo'lning uchurini sal turib mush yo'llarni ip yo'llarni ilib to'silib ketishi mumkin. Mana sanji yuqori surak tash yo'ldan ayirdromga qayrilib ketgan yo'l egizida bir mashin deydi, a? Bir sandoqlik mashinani soqilib ketibdi, shu bir voqea bo'pti. Xabardor bo'lib qilinglar, to'silib qoldi aqchama yo'l deb. Bu taq bir tarafim bo'lib bo'lganda, ha, ma uchurga 6 minut bo'lgan uchurga.
2: Guanyuan yo'li Toskana tarafga qarab, mang Toskana degan nima? Mangan yo'lda bo'ldi.
3: Simgo taraf. Shu yerdagi bir ultra rayonda o'tdi. Nafisaning dadisi.
5: Birincisi çöp kaskadı yolu kaldı. Şiren Bağda oturken aldığın Yavakı Mangan yolları var.
3: Ne oldu? Saipifa'nın aldığı yolları avan, Danlık donları avan. Saipifa'da... Kays pifa demektim de. Saipiyan demektim ki. Saipiyan'ın aldığı yolları avan dedi. Ay rahmet. Yani uçurladın mavo. Abdurim efendim.
4: Yolu kaldı. Yolu kaldı. Kaysın sıkırım çörü. Kızıl sıramda. Maydurum yolu. Kızıl yolları var.
3: Havara özgürşi qarap aqayla ya. Bugün 2026 yılı 9 ayının 17 günü Peyşembe. Ürümçi şehrinin kelgüsü 72 saatlik havara aydın aldın məlumat bəsək dostlar. Bugün kündüzdün keçi gecə hava uçuq temperatura 13-23 Celsius gradus qıca.
2: 18 saat kündüzdün keçi gecə hava uçuq temperatura 13-24 Celsius gradus qıca.
3: 9 ayının 19 günü ayın ögülükkə kündüzdün keçi gecə hava uçuq temperatura 15-27 Celsius gradus qıca. Degan kasbdan temperatura pariqsal pariqlikkan shuning do'stlarniki 7-chi evilishini sovuq o'tib qolmasin do'stlar pasalamlashgan vaqtida oson badan o'zgarishib qoldi zukam tegib qoldi shunga mudofaa tadbirlarini oldin olish tadbirlarini yaxshi ishlanglar yemak ichmakni tanishib kiyim kechakni yaxshi tanishib kiyishinglarni alohida tavsiya qilamiz
2: Hozirda shu vaqtimizda shu qopda programmamizni yoqtirib anglagan ko'rgan tordoshlar, anglovchilar, mablag'i ko'p rahmat. Yo'llaringiz ravon bo'lsin, tinchlik salomat bo'lsin. Shuninglar xayrli bo'lsin. Navbatchi muharrir Ramila Abdulmitr, yasatchilar Qunduz Ayturdi bilan
3: Adiljon Abdulmitr.
2: Aman bo'linglar.
3: Xayr-xo'sh do'stlar, shuninglar xayrli bo'lsin.

0: Yaqında 2026 yıllık memleket boyunca hukuk çıkılgan saxta naçar tavarlarını pırtıtaş köydürüş faaliyeti Şinjan Şöbe Yığın Meydanı faaliyeti Ürümçi şehirde başlandı. Faaliyet nəx meydanında memleket boyunca 25 ülke bivasta qarışlıq şehir Abdunum rayonunun köydürüş faaliyeti Masqadamda başlandı. Abdunum rayonluq bazar nazarat qilish başqırış idarisi qanun icrasını təkşiriş idarisinin birinci dərəcilik mudur bölüm əzası Feng Lei mundaq tanıştırdı. Bu yıldan bu yan bazar nazarat qilish başqırış, gün'an, səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqla kündilik qanun icra qilish, həm də məxsus tüzəş davamıda təkşirib bir tərəf qılğan deyiloğu çetişliq boyumla 22 çoğun tür, 322 kiçik tür bulub, umumi eğirliqi təxminən 565 tonna. Mal kıymeti 36 milyon 500 bin yuandan aşıdı. Bu qitimki bir tutaş köydürüş şirketinin kanat yaydırılışı bilen, hem yakınki yıllardan bu yankı kanun icra kılış neticileri merkezlik namayan kılındı, hem hukuk çıkılış, saxtılık kılışka serbi birişteki kat'i irade toluq namayan kılındı. Hukuk çıkılıp saxtılık kılıştaki türlü kılmışla tekmü küşlük çöçtüldü.
1: Köydürüş ahırkı nokta emez. Bazar tertibini qiliplaştırış, istimalçılarının hukuk mənpətini qoğdaş məqsəd, paliyet nəx meydanıqı yana tavar istimali, pərqləndiriş körgəzmi nusqısı təsiz qılınıb, şəhər ahalarını kündülük istimali

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanunsuz kamera programımızda da almıştıratımız kanı dostlarımızdan kaygan fikirler qarsa Qaysar ayalı isimli kadımız programımızdan yoktırıp anlayıp da hoş kepsiz qarşalımız. Onunun başka New Huang mu programımızdan yoktırıp anlayıp da kızgın qarşalımız New Huang'ın ki tuncuk etim bizdenki Beşin salonumuzga fikir yol işken. Onunun başka qaraydıgan bolsaq Abdu Efendim siz mi hoş kepsiz qarşalımız? Dostlarımızdan salam simlik anlıqçımız mı hoş kepsiz? Şey çikun yuen çen çıxı duğa dəbde rəhmət bəgən uçuramızda. Onundan başqa qaraydıqan bolsaq, tor taksi hürriyet hoş kepsiz? Sayuli xınan yoludun çüşüb, konu xalin kəldim yollara avan kəndəb duğa buldu. Rəhmət sizgə kəyindiki tələblənimi çoxum orındaşqa tırışımız. Sayfa yeşüyen doktorxanın aldıra avan kəndəb duğa rəhmət bəgən uçuramızda. Yana davomliq do'stlarimizdan savimi programmamizni yoqtirib onlayn deb o'qish kelsiz. Yo'llarning ahvollariga qarsak, to'silgan yo'llardan Chichangao sutraplarda mashin ko'pgan do'stan sharqdan g'arbga qarab mong'an yo'nalishda. Suvju sharq ko'chasining qo'shimchali o'sim kasalliklari doktorxonasining oldidami mashinlar ko'pgan. Itiboq yo'llaridami mashinlar ko'pgan do'stlar. Onun boshqa Yan'an yo'llaridami mashinlar sal ko'prakkan.
1: Yana qaraydigan bo'lsak, Longchuan ko'chasi, Ishkin Joqtirxonning Minjin oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish ostida, Minjenning oldi tarafda ham mashinalar biroz ko'p yurish ostida. Andan Xipinnalu, Anbala sog'liqni saqlash doktorxonasining oldi tarafda mashinalar biroz ko'p yurish ostida do'stlar. Andan mavo Itpoq yo'lining ahvoli qarsa, hozir Tovuschang Qizilchiroqda, Dabazadan Tovuschang qarab mangan yo'lni shundaqli qarshi yo'lnishda mashinalar biroz ko'p yurish ostida. Yan'an yo'lida umumiy liniyada mashinalar biroz ko'prak do'stlar yurish ostida bo'libmi shu Benjang Bingguan atrofidagi bo'laklar Ruida qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish ostida.
0: Onun boshqa Namir tarafdagi Wenhua Lu mushkuchirimi mashinalar ko'pgan, Zhongqiao tarafdagi mashinalar ko'pgan, Xinhua janubiy yo'li taraflar, Xinhua shimoliy yo'li, Dongfang Yibai taraflarida mashinalar ko'p do'stlash bo'lgan do'stlar. Onunun başqa xalq yolu ötüşümü körükininki qoşum çöldürəyə körükininki astı şu yollarımı maşallah səl köpürəkkən üçüncü körükdün çüşüb Sancaudun çüşüb yanımış xodan qoçısı etirəb Çita yolu qarapmanğan yönlüşlərimi maşallah səl köpürəkkən 42-ci başlanğış tərəbdiki yollarımı maşallah səl köpürəkkən dostlar uçurlardan önümlük paylanğa isləm.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini anglang. Xushal minutlarda, ko'ngliniz yerim chaqladi. Yordamga muhtoj vaqtlaringizda yanada 107.4 Qatnash Sanat Radiosining programmalarini anglang. 107.4 Qatnash Sanat Radiosi sizning ehtiyojingizga har vaqt quloq solishni xohlaydi.

0: Hürmetli radio oğlucular, anlatqınınla 174 qatnas sənət radiosundan bivasta anlatqan qanun sizgə hamra proqramısı. Proqramımız Şinjan radio televiziya stansının yeng taratqaptısı, Sulu Şitinda masqalamda anlatılıdı. Proqramımızni Sulu Şitin aptisilimi anşınlan qarşalımız.
1: Hürmetli radio oğlucu dostlar, bu proqramımızni Tirik və Tirit tığlarını bazağı salgan Tirit soda çəklik şirkti alayda talap qılgan bu orınğa çin dilimizdin rəhmət eytimiz.
0: Rəhmət eytimiz. Qani 5-ci sinifimizga kelgan uchirlar qarsa, Xadija ismli o'quvchimiz programmamizni yoqtirib onlaydibdi. Mana chiroyli bog'larda, o'yinlarda programmamizni onlaydibdi. Ko'pdan-ko'p rahmat. Qaysar ayol ismli adimizmi? Naqshlardan o'sirlandim, yaxshi mazmunlarni sizlab beradiganlar chapa chektonlanibdi. Rahmat. Ahmad Niyoz Qarqas ismli o'quvchimizmi? Programmamizni yoqtirib onlaydibdi. Rahmat. Abdurahmon Somkichi, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Abdu ismli o'quvchimiz mu programmamizni yoqtirib onlaydibdi, xush kelibsiz. Yana bir Abdu ismli bizning doim uchirib yuradigan o'quvchimiz Nanxu Guangchangning oldirgi yo'llari ravon ekan debdi. Rahmat, uchirlardan unumli foydalangaysizlar.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansiyası 174 Katna Sanat Radyosu'nun Kanun Sizge Hemrah programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınlığa rahmet.
1: Riyasetçiler Taniyar Mahmud bilen Risalat Qasim.
0: Növeç Muharir Ramile Ablimet.

Bunu yoritishni xohlayman mavzuliq axborot hikoyasi taqdimlandi bo'ladi. Xunanlik sayohatchi Shinjangdan ayrilib, 2 oydan keyin yutib ketgan xotira kompyuterining tepilganlik xabarini topshirib oldi. Altay shahridagi xalq saqchilari kishi qalbini illatadigan rahmat xati va lavha topshirib oldi. Do'stlarimdek bo'lsa, taqdimlar programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Dostlar aldı bilen, nurluq mayak bulup, qiyinçilik tıqağın kişilerinin yolunu yurtuşunu kalayman mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı buludu. 9. ayının 14. günü etigende tordu gelişidigan kira abdumobili ticaretin ahırlaştırgan Li Shaoqin dem ilişkimi ülgürmey, aldırap tinep, öyge kaytip, yüz gözünü yuyup boğandikin, Manas Nayası, Manas Bazırdaki Bağ Orman Mahallesi kağaz kıyımı hizmetxanısı berip, ayallağa kağaz kıyımı kıyış yünar sanatini öğütüşke başladı. Bu yıl 54 yaş girgen Li Shaoqin tordu gelişidigan kira abdumobili şopuri. Onun hizmetin sırtkı vakitlerdeki en çoğun kızıqışı amevi menfaat işleri bilen şoğullanış. Li Shaoqin mundaq dedi. İlgiri yoldaşım işkimiz abdumobil setiş hizmeti bilen şoğullanattık. Keyin bir kiçik dukan açtık. Ama ticaret yakşı bulmağalıqtın ahırda dukanı taqıdık. Yakınki yılladın buyan Erkut'un işkimiz tordu kilişidigan kira abdumobil haydab turmuşumuzunu kamdap kilvatımız. Gerçi turmuşta nurgun qiyinçiliklarni baştan keçirgen bolsaq mu, lekin baştan axir yaxşı niyatlı bolup, əməli hərəkətimiz arqalıq ətrafımızdakı qiyinçiliklərə ammağa yardım berib yoləb keldik. Hər qatımlıq yardım beriş yoləş jarayanında qımmətli dostluqqa və aminin ishancisiga erişdik. Li Shaoqinning ammavi menfaat işləri bilan şuğullanış yolu 2011-ci il 10-cu ayının 5-ci günü başlanğan. Şu günü o dostunun təklifi bilən Yaşanğanlar sanatoriyasiga berib, hal soraş, yardım beriş, yoləş faaliyetiga qatnaşdı. Öyge qaytqandan keyin ikçaqsız yaşanğanlarning nailajlığı çıxıp turgan çıray ifadesi onun qalbini uzaqça larzik saldı. Şunundan keyin boş vaqti bolsa o təşəbbüskarlıq bilən türlik ammavi menfaat pidayla faaliyetiga qatnaşıp, atrofidagi savaqdaşları və urug tuqqan dost-birodarlarni ajizlarni yoləş. Qiyinchilik ballarga yordam berish ommaviy manfaat ishlariga qatnashishga safarbar qildi. Shu yili 13-chi ayda Li Shaoqin ommaviy manfaat ishlariga qatnashadigan 15 sherikini taklif qilib, Manas Nayasi, Fengcheng, Jiyuan, Mehr Shafqat, Mulozimat ijtimoiy tashkilotini qurib, Pidayla mulozimat yo'lini rasmiy boshladi. Ammavi manfaat ijtimoiy tashkilot qurilgan dastlabki mazgilda u bir tarafdan amaliyot ustida izlansa, yana bir tarafdan tajriba to'pladi hamda nufuzliq pidoilardan o'rganib, kollektivni tashkillash andizasini uzluksiz a'lolashtirib, qo'shin qurilishini mukammallashtirdi. Barbara doktor, o'qituvchi, savdogar qatorliq har soha, har kasbdagi mehribon kishilarni jalb qildi. Buning bilan pidoilarning soni bag'ansiri ko'paydi. Li Shaoqin bu kollektivni yetaklab, ommaviy manfaat faoliyatlarini qanot yaydirgandan boshqa, yana boshqa ommaviy manfaat tashkilotlarining fidoiylar faoliyatini qanot yaydirishiga tashabbuskorlik bilan yordamlashdi. O'zaro yordam berish jarayonida har qaysi cho'ng ommaviy manfaat tashkilotlari o'zaro yordam berib, ittifoqlashib, taraqqiy qilishdek yaxshi holatni shakllantirdi. Li Shaoqin pidoilarning g'ayratini ko'rib, ommaviy manfaat ishlarini cho'qim puxta, astoydil qilib, uzoqqacha davomlashtirish niyatiga keldi. 2018-yil uning turtkisida Manas Nayalik, Fengcheng, Jiyuan, Mehr Shafqat mulozimat jamiyati qurildi. Texmi ko'p kishilarni ommaviy manfaat ishlariga otilinish safarbar qilish uchun Fengcheng, Jiyuan, Mehr Shafqat mulozimat jamiyatida partiya yacheykasi qurdi hamda yangi davr madaniyligi amaliyot bazasiga tayinib, texmi ko'p ijtimoiy boylikni biriktirib, pidoilar mulozimat qo'shinini davomliq zo'raytdi. Bugungi kunda Fengcheng, Jiyuan, Mehr Shafqat mulozimat jamiyatiga tizim qoldirgan pidoilarning soni 560 ga yetib, pidoilar mulozimat doirasi nahiyadagi 11 ma'muriy kent va 11 mahallani qoplab, diqqatni yashanganlar va bolalar, qiyinchiligi bor ayollar va mayitlarni markazlashtirib, doimlik yordam berish, yo'lash mulozimatini qanot yaydirdi. Li Shaoqin mundaq dedi: Bizning yordamimizga erishgan nurg'un amma qiyinchilikdan qutulgandan keyin tashabbuskorlik bilan pidoilar mulozimat atirtimizga qatnashib, kuch ulab mehr-shafqat yetkizdi.
Bu qoş yönelişlik atlanışının illiqliği menin amevi mənfət işlerde çın turuşumdaki en çok hareketlendirgüş küşü hesaplandı. Li Shaoqin adette türlük işlerini tügetkendin kin, öyüki qaytip yana kiselcan oğlunun halidin haber aldı. Balasığa hemrah bulup salametligin əsligi keltürüş məşq qıldırdı. Etraptikilə onunğa köngül qoyup, oğluğa hemrah buluşun. Etrapidikilər onunğa köngül qoyub oğluğa həmrəh buluşunu nəsihət qılğanda Li Shaoqin 5-ci çayqab durub mındaq deydi. Amevi mənfəət işləri arqalıq başqalarğa illiqlik yetkizish bilan birgə özümnü davalab saqaytdım. Xalq qurultayı vəkili bulu sübütüm bilan mən nur çaçıdığan mayaq bulub qiyinçilikdə qalğan texmi köp kişilərin yolunu yordum mən. Dəl muşu işlə mənim kişilik həyatımnı çəksiz mənlik qıldı.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырватымыз. Программамызны Тырыт сода чәкілік шеркеті алайыт тәләп қаған. Hörmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Uygur Avtonom Rayonluk Halk Hükümeti 2026 yılı 9. ayının 18. günü saat 12'den saat 12'den 19 minut ötkiçe Örümçi şehri boyunca bir tutaş sınak tariqisida hava müdafiye signali berişini bekitti. Barlıq ammının halıq hava müdafiye signalının törünü farqlandırışqa diqqat qilib, normal turmuş, işlep çıqırış ve xizmet tertibini saqlayışını ümit qilamiz. Ma bu dostlarımızın ki veşin salonumuzu kaldırgan uçurlarga mı bir dikkat qıp qoyaylı. Rozijan anandan keyin Qaysar ayal İsmail Gayur qatarlıq dostlarımıza yaqtırıp anglavatqan özün köngül sözlerini kaldırıpdı. Dostlar ondaq bolsa yan davamlıq programımızı yaqtırıp anglagaş yol uçuru berip meñişinglarni qızğan qarşı alımız. Xonallik sayachi Şinjangdan ayrılıp 2 aydan keyin yutup ketgan xatırı kompyuterining tepilganlik xabarini tapshirib oldi. Bu hikaya Xonandan kelgan bir sayachining rahmat xati bilan munosabatlik. U Şinjangdan ayrılıp 2 aydan keyin o'ylamagan yerdan notanish bir telefonni qabul qildi. Aslida endi tepilmaydi deb o'ylagan xatırı kompyuteri tepilgan edi. 9-nji ayning 13-kunchi kuni kechda Xunan Shaoyanglik bir sayohatchi Xinjiang Fabu Weishen supisiga so'z qoldirib, demisi bo'lmaydigan bir ishni bayon qildi. Uning har bir gap-so'zlardan hayajonlanganligi va ta'sirlanganligi chiqib turardi. To'g'risini aytganda, bu bir parcha rahmat xati edi. Ishqay ilgari u Xinjiangda o'z avtomobil sayohati qilayotganda bir xotir kompyuterni yutirib qo'ygan. Hamda tepilmasligi mumkin deb o'ylagan. Oylmagan yerdan 2 aydan ko'proq vaqt o'tgandan keyin xotira kompyuteri tepilgan. Xunan Shaoyanglik sayohatchi Chen Beilei 6 ayning 25-chi kuni Sayram ko'liga kelgan. U manzara rayoni darvozasi oldidagi bir oshxonada tamoq yeyish aralig'ida bir qism xizmatlarni bir taraf qilgandan keyin kompyuterni yondagi o'rindiqqa qo'yib qo'ygan. Qo'rimi ko'p bo'g'ashqa ishib qolgan dapanjini zalla qilib olaman deb kompyuterni elishni unutib qolgan. Chen Beilei aslab mundaq dedi. 3-4 gün ötkendin ki, mən tekes baguacanğı kəgende andın kompüterimden yoxdurğallıqını baykıdım. Uyan oylap, uyan oylap, Sayram Köl'de kün petiş mənzirsinin tamaşa kılvatkanda, avtomobil işikini takımıqallıqdın yutup ketken buluşu mümkün, dəb oyludum. Özümden Sayram Köl'ü mənziri rayonunun Koğunu Şarkı Dervazısı yenidiki aşkanı da kompüter işletkinimini bolsa əsla unutup kaptı mən. Əməliyyatda Chen Beilei aşxandan ayrılıp 20 minutdan keyin aşxanın egisi Su Xiaoming üstəlini yığışdırıb atqanda bu kompüterni bayqıqan. Bək qımmət kompüterdə kis qıldım. Həm içi də çoxum mühim höcətlə buluş mümkün. Egisi hazır bək cidilişib ketvatıdı dəb oyuldum, dedi Su Xiaoming. O kompüterni yaxı saxlap qoydu. Egisini izləş üçün o küzdüş aparatını təkşürüb gördü. Lekin küzdüş aparatıdaki görünüşdə pəqat xeyridarının qarısınla köylü bulatdı. O, mənzara rayonu sayacılar mərkəzigə verib tizimləyib qoydu. Bir həftə içində köp qatım sürüşdürgən bolsumu, nəticəsi bolmadı. O, yana şu caydakı qonğan orqanlardan yardım sorğan bolsumu, işik aldıdakı küzdüş aparatıdakı sın görünüşdən avtomobilin nömr taxtısı eniq görünməy, kompüterin igisini tepiş qatmal halat küçüşüb qaldı. Adətki izdəş usulunun hamısı yox çıqqandan keyin, Su Xiaoming kompüterni izçil toqış etib, kompüterni içib qoyışını qərar qıldı. Meningcha yutgan narsining egisi bayqagandan keyin kompyuter IDC ijtimoiy aloqa apsisi orqali so'z qoldirishi mumkin deb o'yladim, dedi Su Xiaoming. Ammo to'g'ri 2 oydan ko'proq vaqtgacha kompyuterga izchil uchir kamidi. Orliqda do'kondagi bir xizmatchi chaqchaq qilib, "Topamisingiz, o'zingiz elib qilib ishilting yoki setveting" degan bo'lsa-mu, lekin Su Xiaoming qat'iy radiya berib Başqalarının nərsisi hər qancı qımmət bolsunmu, çoxum igisigə qaytırıb verişimiz kərək. Xeyridarlarının nərsisini xalqanca bir tərəf qılışqa hər giz bulmaydı. Bu, bizdən ticarət qılışdiki burçimiz, dedi. İşqay cəpalıq ızdaş arqılıq, axırı kompüterinin igisi tepildi. İşki gün ilgiri Su Xiaoming ən axırqı ümitini

0: Достлар, аңлаватқаныңлар, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызды дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырларға бір қарап өтейлі. Абділім Абдімет деген достымыз, Аменігүл ханым, Абдрахман Сомкичи, Абләт, Адылжан, Шоқ Юрек, қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан, өзің көңіл сөздеріне қалдырыпты, ма Асияның бір авазлық ұшыры бар екен, бізге уақыт өтіп қалды. Асия, ұшырыңызды аңлап бақайлы.
1: Salam dostum, sizinkilerin hayırlı olsun. Ben şuna yaptım, anlattım, ben yolla asosiyet aramam, şuna uçur devam edeyim. Şuna yaptınız, bundan sizce bir vakit yaptım, anlattım, ben rahmet.
0: Asiya, rahmet, rahmet. Sizin bu yollarınız ravan olsun, rahmet. Devamlık yaptırıp anlayışınız ne? Karşı alımız. Dostlar, məzmunlarımızın yetküzümüz. Alatau şəhərdəki xəliq saxçıları yerim gecədə tuyuqsız qursuqı ağırıb, qatdıq ağırıb gətkən şopırını doktorxanığa ciddi elib badi. 9-cı ayının 14-cü günü səhər saat işgidə bir çoğun yük avtomobili şopırı Alatau şəhərlik qonğan idarisi, Longyuan Şamal Elektr İstansisi qonğan təkşürüş pönküçüdəki vəzib icraqıl vatqan xəliq saxçılardın yardım sorudu. O, özünün dəmeli vatqanda tuyuqsız qorsıqı qatdıq ağırıb, bütün bədini soğuq tərləb, intayın mağdurusuzlanıb git vatqallıqını etdi. Şu çağda temperatura tövən bulub, qutquduş avtomobili saxlaşqa uzun vaqt gitətdi. Vəzib icra qılvatqan saxçılar şopırını dərhal saxçı avtomobili yötkəb, ısındırğan denkin, avtomobil bilən doktorxanıqa elib badi. Yəni, numar eliş, əxtapşürüş rəsmiyyətlərini becirib bədi. Şopırının əkvali turaqlaşıb, əsləgi kəgən denkin, andın iş ornuqa qaytdi. Növətdə şopur ən yaxşı qutquzışqı erişdi.
2: Көл билан қумлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күш тамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан қумлық түшіп кеткен бағыраш көлі, 8-ci айда суды ойнайдыған, хайлы қылып күш тамаша қылыдыған, қумлық сахилыда дака қылыдыған көңілді керек жай. Дақыл көл Шинжаңдыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райынның белеті соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.
0: Kaplan, kaplan, kaplan mı da depto? Siz belki kitabını çok okuyduken siz, ben bilip kaldım geplerinizde, nurun geplerinizde, şahsen melle, ben düşünmeydiken ben, ne mi düşündüken ben? Şahsen ben düşündüken ben depto. kitap okumayı çıksam, işte uçurunu yolluğul olmayı silemez ma. Kitap okumsam, gipim kuruk çıkıp kalıdı, programı kuruk çıkıp kalıdı, digendek. Rahmet, rahmet. Dostlar, tövende, Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin kəlgüs 24 saatlik avaraydın aldı məlumat anlayımız. Ürümçədə hava ocuq, temperatura 13-23 selisiyə gradus qıca. Altayda hava ocuq, temperatura 9-20 selisiyə gradus qıca. Çörçəkdə hava ocuq, temperatura 10-23 selisiyə gradus qıca. Qolcada hava ocuq, temperatura 12-27 selisiyə gradus qıca. Bortalada hava ocuq, temperatura 12-24 selisiyə gradus qıca. Qarmayda hava ocuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 15-27 selisiyə gradus qıca. Kuytunda hava ocuq, temperatura 13-27 selisiyə gradus qıca. Şeyxanzada hava ocuq bulub, kim bulutlundu, temperatura 11-28 selisiyə gradus qıca. Sancıda hava bulutlu bulup kine açıldı. Temperatura 12-25 selisiye gradus kıca. Kumulda hava bulutluk. Temperatura 11-28 selisiye gradus kıca. Turpanda hava bulutluk bulup kine açıldı. Temperatura 21-30 selisiye gradus kıca. Korlu'da hava uçuk bulup kim bulutlundu, temperatura 18-30 selisiye gradus kıca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 13-27 selisiye gradus kıca. Atuş'ta ötkün çamgır yağdı, temperatura 15-27 selisiye gradus kıca. Kaşkay'da ötkün çamgır yağdı, temperatura 15-29 selisiye gradus kıca. Xotan'da ötkün çamgır yağdı, temperatura 16-29 selisiye gradus kıca. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 13-23 selisiye gradus kıca. Hava raydın məlumat anlattıq. Hə, Dostlarımızdan Miskin Yürek degen dostumuzmu Gülbasta da men bek yaqtırıp anlatdım men degen uçurunu kaldırıp da rahmet rahmet yaqtırıp anlatqan hammanlarga köpten köp rahmet.

Dostlaşın o bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda müşahede ahırlaştırmız. Programımızı yaktır bağlıgan, programımız katnaşkan bar canlığı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadır. Növetçi muharir Ramile Ablamet.

Bu programını tırt soda çekti şirketi alaylı talep kıldı. Sakalın bolsa kançı yerik edipini berer Tırık ve Tırık. Tırık ve Tırık markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bolıdı. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varis markalık sakal ağışı.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyetsiz beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp ilgisi aman tihimi zor neticilerge erişeleydi.

ondan qısqış taxta bilan muqimlashtirish hunariga varislik qilgan. Bu hunar uning qo'liga o'tgandan keyin u yana uzluksiz izlanib yaxshilab, Chin oilasining kichik qısqış taxta bilan muqimlashtirish usulini mustaqil ijod qilgan. Aslida operatsiya qilish tegishlik so'ngki so'ngan nurg'un bemor uning usuli bo'yicha operatsiya pichiqi tegmayli saqaygan. Bırman 1975 yılı Chen Huaizhong hemme adamını hayran kaldırdığan bir kararını çıkardı. O atı boğullardan kalan şifahana ve resipinin hemmesini hükümetge aksız iyan kıldı. Şu yılı o 31 yaşta idi. Şifahanadaki resiplani Chen ailesindeki neçe avlat kişi toplagan bulup, resip atı boğullardan kalan göher idi. Konalanın söz boyunca etkanda o bir aile kişilerini ögütüp başkalağı ögetmeydiğen can tumur idi. Ama Chen Huaizhong iyanı kılmayan deple iyanı kıldı. Aynı yıldaki küçükkene şifahana keyin taraqqi kılıp, Tianjin nayalik Zhongyi doktorxanasına aylandı. Bugünkü günde Sichuan, Shizang rayonundaki 50-nji rayon nayaga mulazimat kılıdı. Yılığa keselini körgen adam, 670 ming odam qaytimdan eshib, 3-chi darajalik B darajalik Zhongyi doktorxonasi bo'lib qoldi. U yana bir oylik ishlarga o'g'itib, boshqalarga o'g'itmaslikdan iborat ajdodlarining ta'limini buzib tashlab, ota bobolaridan qolgan davolash texnikasini so'ngak kasalliklar bo'limidagi 460 dan ortiq izbosarga o'g'itdi. Tianjin ayalik Zhongyi doktorxonasida Chen Huaizhong'ning nomerini elishga faqat 1 yuan ketdi. Uning ustiga nomer haqiga 1 yuan elishning davomlashayotganiga 17 yil bo'ldi. Buning ilgari nomer elish haqqi amaliyotda faqat 5 mo edi. Kompyuter tizimiga 5 moni kirgizgil bo'lmagachqa amonsiz 1 yuanga tengshalgan edi. Faqat mushi bir turdilar 2023 yılı bemorlarning 1 million yuandan ortiq davolanish xarajati tejab qilindi. Chen Huaizhong'ning kasal ko'rishda bir odati bor. Azaldan o'ltirmaydi. Ishqi tushgan o'sha vaqtdan boshlab u izdil o'r turib kasal ko'rdi. Ba'zilar undan nimishqa o'ltirib kasal ko'rmaydiganligini so'rganda u mundaq dedi. O'r turganda mashg'ulot qilish texim qulaylik, vaqtni texim tejab qolgani bo'ladi. Onun üstüge bimarğı nisbətən etkanda, siz öğür tursunuz, o oltursa, onun könlü xatırcan buludu. Sizni özünü muyim bilgende kes kılıdı. Nece 10 yıldan buyan, onun iki koli yıl boyu küçəb, ornığı kəltürül geçke, buğumları körnəlik tompiyip çıxıp kalğan idi. Bir yili Tağlıq rayonundan kelgan bir bemar at minib yiqilib tushib puti yaralanibdi. Vaqtida davolanmagachqa muskul cherib so'ngki sirtqa chiqib qapti. Boshqa doktorlar buni ko'rib faqat putini kesib etishdan boshqa amal yo'q debdi. Tashanshan bas kechkili uni mapdi. U ati bovisidan qolgan maxfiy resipliq malham dorini sirtqa surkab qo'l mahart bo'yicha asli keltiribdi. Necha oydan keyin u bemorning puti saqlab qolinib qolmay yana qaytadan o'rindan turibdi. Danliq yozuvchi Veiwei ayni yili Ganzida ham material to'plab atganda ehtiyotsizlikda yiqilib tushib, so'ng sinib ketgan. Buning g'umu Chen Huaizhong qo'l mahorati orqali dastlabki qadamda diagnoz qo'ygan. Natijasi keyingi rentgen nuri bilan butunlay o'xshash chiqqan. 10 kundan keyin Veiwei yerga tushib, ma'nolaydigan bo'lgan. Har kuni sahar soat 5 da tong yormasdilla bir o'riq bovay velosiped minib Tianjin nahiyalik Zhongyi doktorxonasining darvozasi oldida paydo bo'ldi. U eshikni ochib, chiroqni yondirib, yuyilib o'ngib ketgan oq xalatni kiyib, dori malhami qisqich paxtani bir-birlab tizib, undan kasal ko'rish uyining eshigi oldida jimjit turib, tunji bemorning kelishini kutdi. U bu odatni 66 yil davomlashtirdi. 2025 yılı 5-23 günü 9-cü növbətlik məmləkətlik əxlaq nəmunçilərinin mükafatlaş mürasimi Beijingdə ötküzüldü. 80 yaşlıq Chen Huaizhong kesel körüş öydə saxlavatqan bimarladın vaz keçəlmə gəşkə mükafat alğılı barmıdır.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün alın. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: تنش حالت ده قطقزش نسخلاش، این یخشی بولغان özünü قطقزش سولودو.
1: Yol yürüyatkan her birinle üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

bir tonna kağız işlep çıkarış için 17 tüp derek kesildi. 1 kiloma tok için 1 kilogram karbon koyup yerildi. Demek biz her günü gözümüzde içip ornumuzdan turup, keşte çırağını öçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıkını koyduğumuz. Bilip bilmey köple bulgunuş payda kılımız. 107.4 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp cümekini itip etiş, tokunu öçürüp etiştin erinmeydi. Ticeşlik, töven karbolluk durmuş her birimizden başlansın.

Hürmetli radyo dinleyiciler, hem de Muyumbuğa uçurlarına sizlere yetkizimiz. Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluk Halk Hükümeti 2026 yılı 9 ayının 18 günü saat 12'den saat 12'den 19 minut ötkice Ürümçi şehri boyunca bir tutay sınak tarayıkısı da hava müdafiye signalı berişini bekitti. Barlık amının halık hava müdafiye signalının türünü paraklandırışı dikkat kılıp, normal turmuş, işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklaşını ümit kılımız.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radyosu'nun Gülgünçler programı boyunca anlatış verdik. Yaqtırıp anlığınızla rahmet. Programı riyasetçisi Dilraba Anvar.

Dostlarımızın çekikten Aksu'nun avarayı qarap əsanız dəydi buldu. Aksu'da hava bulutluq temperatura 13-27 Celsius gradus qıçkən cümü. Közeneylik dostumuzda Korlu'nunki deydi. Korlu'da hava uçuk bulup kim bulutlundu. Temperatura 18-30 Celsius gradus qıçkən.

0: Rafa Tatmoğlu burada idare kaldı.
1: Hı.
0: Araştırarsa bizim ülkenci o. Şuna katına satışlayınca bir mesafede patlak buldu karşılıklı. Bak hekti bak yazar diysem ma.
1: Hı.
0: Bak kanda çöndür istiyor. Ya mürekke pek olalı.
1: Onda hoşça qatlama da qılaylı. Aldığımız ki hepte Seyşem Gülük'te katına sahtı skildemez mi? Şu çağda mı? Şu pikirini yeni bir kayıtta da otur koyup bakamsız. Nurgulğan dostlarımızla nispeten mi bir yakşı? Uçurcu bu. Sizden otur koyuşunuz arkalık Nurgulğan dostlarımız aşı yoldan ötü vatkan, ötmekçi bulu vatkan dostlarımız bir yakşı boğa uçurgu erşeleydi. Şu an aldığımız ki hepte Seyşem Gülük'te katına sahtı skildemez mi? Kayıtta bir deyişeyli mi? Eğer de buldu desiniz, buldu da bir uçur izlesiniz. Yine dostlarımızın kege uçurla akarsam Ali'yi de idomuşu. Seyfi yanı aldıdın tavızcan karapmandım. Yollar avan. Abdümobillah köpeklikin yollar avan deydu.

0: Nurninki ovozli quchoq yetib keldi, anglaylik. Nur.
1: Bariza tutu prosesini yukarı bir iş için kuat, cenovi yollarımı koşuyormuş, sıra varken hazır çıkma.
0: Buldu, rahmet.

0: Mana Osman akamızda men YouTube setip anlavatman. Avazınız o çok çıkavatıdı deydi. Buldu rahmet. Onundan başka Rozcan'ın ki avazlı kuşları yitip kapdı. Anlaylı. Rozcan.
1: Sıram 1074 idare etmenizin yakışmağında.
0: Yakışı.
1: Avazınız etkinizin cepha çektiniz.
0: Yakay.
1: Kışta bir haber versem. Kışta etkanın ömrü geldim. Koşunuşlu var alınken. Kışta bir şamal çıkıp. Azir tola yamgır çıvadı bu rahmet.
0: Buldu buldu. Qashqadaryo hava rayiga bir qarapaqa ya. Qashqadaryoda hava bulutluq bolup, kin ötkünçi yağmur yağdı. Temperatura 15-dan 29 Celsiya gradus qichgan şu ötkünçi yağmur balkan. Yana uçurlarni yanglab qarasan. Qaplanı. Savi. Men 107.4 kebek amraq bek yaqtırıp anlayma bika bolsam la. Üzüldürmey anlayman deydi. Buldu sizgim köpten köp rahmet. Veyla Yuan Wang degen dostumuz. Özünki programını anlavat kalıgını bildirip uçurlarını kaldırıptu. Guli. Yol xavir bəsən. Dabaza yolladı maşinla azraq köpken deydi. Buldu. Rahmet uçurunuzga devamlıq yolu uçur bəgaysiz. Roşengül. Mən tort yasağaç anlavatı mən. Rahmet çapa çektiniz deydi. Roşengül sizimi karşı almız. Mana tort yasağaç anlavatı mən de. Tonji bo'lib qatnashdingiz muqanda 85 qatim uchur beribsiz. Bo'ldi, davomli uchur bergaysiz. Abdurimjon, Qashqar shahrining Yumloq shahri yo'llar qo'sh yo'lnishda ravon deydi. Bo'ldi, Qashqardagi do'stlarimiz mana shu uchurdan unumli foydalanib qolgaysizlar. Jichango su qo'sh yo'lnishda ravon deydi. To'rt taksi Ro'zjon. Bo'ldi, rahmat uchuringizga. Abdu akamiz. Buloq beshi ko'chalarida avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi. Nur Mehmet Can'ınki avazlı kuçori.
2: Yaxşı deyirsən, yoxsa şansiga qımışlar məşğullar deyib təsəvvür.
0: Buldu, buldu. Xinguang Kai So Huan So deyən dostumuz.
3: Yaxşısınızlar, yaxşısınızlar.
0: Yaxşı.
3: Mən sizin proqramınızı davamlı yaxtırıb anlayıram. Anda mən uçurdurub qoyatına hazır uçurub verəmədim. Ben nevremi saklat, mektatma aldım, nevremi saklığa, seni anlattın, sonra tüküren anlarına. Ben de yaptırıp anlayma.
0: Buldu, buldu, rahmet. Nevremi saklığa, anlattım ben, deydi. Yeni şekilde anlattıkan dostlarımızın şikayla köpeydim. Nevresini saklığa, anlattım, o akımızda. Onun başka, abayıkı Roşengül tort yasağa, anlattım. Doğumlu katnasanla buldu. Nurcan ne? Miyiplik dərəcəsinə bağlaydığı yerini dəbbəgən bulsanlar yaxşıraq. Yaxşıraq bağlay. Ne? Miyiplik dərəcəsini nimi qıldığan, məsələn, tızım qaldırdığan mı? Ya ki, nimi aşına bir inaqraq yazğan bulsanız, hə? Toxtan üstü uçurunuz baki. Ma ürümcədə miyiplikini bağlaydığan doktorxana ya ki, birə oranını biləmsilə deydi. Bildiğin dostlarımız var mı? Şu miyipliğine bağlaydıgan doktorxana ya ki bir oran degen de. Bildiğin dostlarımız bolsanlar bir uçur kaldırgan bolsanlar ama Nurcan.

0: Мен яхтырып аңлаватымын дейді. Бұлды рахмет ұчырыңызға. Дихқандадының ке ауазлық ұчырый.
1: Hidayat kul Şemsi'den yaşadınız mı?
0: Yaxşı.
1: Mamma dadam fakat yekende türüp anlavatınım.
0: Buldu rahmet fikrinizga. Devamlı katnışıp durun. Oğlum can nim deydiğan siz Hidayat kız mümkün bolsa naqş aytıp bersiniz bolup tike. Voy men naqş aytamayman. Hem naqş aytalğan taqdirde bu yerde naqş aytıp jüsaq qanaq buldu, ha? Men ba qoyıp beriyatqan naqşlarda huzurlanmam sizler deyman. Tenha yürek. Ey kız, men öyde oturup devamlık anlamadım ben deydi. Ey kız op kaldım mı? Makul, tenha yürek, makul. Şerali. Şinhua şimal yolu şimaldın canıp karavan. Bugün keşke programın demektim o ya Şerali. Şun demektim o ya ki kaysını.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır aldı bizi.
2: Bana başlandı.

0: kandak bilirsiniz?
1: Olgaç bir yüz yetti bitir, yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: başlap getim da.
1: Başlayalı.
2: Güz ana yalla, kaldı gül halla, söygüze de tam çaydu balla.
1: Ras koras.
2: Güz ana yalla, mihirle giz alla, ben üçün çeli susalla.
0: Ey ay Allah. Şunun olan birge radyo aldır ki söyümlük erle. Heh, söyümlük ay Allah. Kayser, erle, ata anıla, balıla.
1: Omak balıla.
0: Hemenlani yollarınızı biz Emre programımızda anlaşka alay teklif kılımız.
1: Şimdi akçın küçük hemenlani teklif kıldık anlıkçıla. Onda bu sadi kıtınla, kulaklarınla, gözlerinle bizde bulsun.
0: Şimdi anlık uçuların da programımız arkalık neymelani anlıya olaysa, neymelani haber de bol olaysa, neymelani arkalık cevap tapa olaysa degen de en yeni yol uçurlarını bizden anlıya olaysa.
1: Yani katlaşkalar kadar uçuru mesletledi mi? Nek müşahede del vaxtada haber de bol olaysa.
0: Yol yürü sepranladaki şatlık dakik ilerimi mana bizden erişalaysa.
1: Onun da başka katlaşkalar kadar beşiniz kaytıp atkan suallarınız var mı? Eğer bu kasa yanılan biz arkalık cevapı erişalaysız.
0: Şimdi kadirdik anlık uçurlar sizler için mülazimet kalışını sizler bilen sizlerin uçurlarınla anlaşını, sizlerle fikir almıştırışını tolumu kımmetli kitap ve ahmiyetli kitap kırıp bana mikrofonu aldık geldik Riyaz Aşta Ustanla Mevlüt İbrahim'den hemminlaka utf salamla bozun.
1: Kızgın çarklarımız bilen karşı aldık Mevlüt İbrahim.
0: Rahmat.
1: Sevimli kanlıkçılar, ondak bosa yakışık keyfiyet ilgide öykü kaydı sapırınlarını ekmeyetki ilgi kılıdığan mundar yollarınızı biz Emre programımızın vaxtıda başlıp aldık.
0: Doğru.
1: Programımızın başına akır yaktırıp anlaş bilen birlikte doyin, hemşi pinhoğı kırıp bizim körüşünlerini karşı alımız. Mən riyasetçi dostunla Zöhre Kerem.
0: Mənə Zöhre Kerem kızgın alkışlarımız. Siz için yamra
1: vakit. Rahmet, rahmet.
0: Varlık anlıkçılar, silah için memşundak silahını kızgın karşı alımız. Senin bir gipon avattı bu. Sen yakış görümüz. Sen söyümüz deydi kan.
1: Mumu
0: da deydi kan.
1: Mumu da.
0: Şunun o şaşı radyo aldı dedi ki avazımızı anla avattı kanı ya ki doyunumuzdun ya ki şüphin karımızdımızdı görü vatkan anı olsa sizler. Sizler bakan örmütümüz bak çeksiz cuma.
1: Kini onda xosa anlı uçlar bayi digendeke biz ne hem programımız ne anlayalayızla hem körelayızla bivas köz bivası mavu anlı üyümüzdün körüp programımızı anlayalayızla doyun şüphin karı kırınla.
0: Bizimki Vision salonumuz XG1074 FM anlıq uçularımız Muşu salonumuz arqılıq qımmətlik yolu uçularından bizni təmirli sağla boludu.
1: Vision salonumuz dediniz ha?
0: Ha dedim.
1: Doyun numarımız Shopping Home oxşaşcımı Çincan 1074 ya ki Şeyce 1074 də bizni sağla boludu.
0: Şundaq.

0: Ben aşı güzel ayağla mehirlik insanla silen bir erilen mahtıgan aletti bir uçur verip programımız katmış
1: bir gün mahtıl kalsak küçükünü bir nakışlığa da uçkıl oturamayızla.
0: Bir gün.
1: Şimdi maydı gensle.
0: 365 gün mahtıl ısla.
1: Bir mahtıl gücüdükümüz var bizden.
0: Bu sokaş mayla bir ka. Meya da çarşılış bir tıslık okum hemen.
1: Neyle misal ayaylı ya?
0: Yo yo. Maş sokuşuduk han. Talaş taşkılığa açtadı bize. Vakit o. Mengü fıtır vetkeci.
1: Davası qani anlıqçılarının uçurlarım o keldi ya.
0: Qanda uçur.
1: Birisi, birisi. Öyle dedi o, adamını koktu.
0: Bulbul gıyadımız buna Şöpin Harımızı körüldü. Şöpin Harımızı 235 adam bak ya. Doyunumuzda?
1: Doyunumuzda hazır 700 adam bab oldu.
0: Bər bər,
1: Şöpin Harımızı
0: kadar işip gittim.
1: Doğru, düştüm şundan şu oldu.
0: Şundan şu oldu.
1: Nur Mehmet Nufçuri.
2: Beriyaz yetirse triyasetine koş geldiler. Müşvahsınlar hayırlık olsun. Yol kavrayı mağı kankulu. Cumhuriyen'den alca koş geldiniz. Makin kek tosaşmak yeme.
0: Oldu rahmet. Musa Can, Mahmut Can. Anla vatkın anladın. Tolu mu kursan bulduk rahmet. Nur.
3: Beriyaz yetirse triyasetine yoksun. Sile yol kavrayı verin. Şov şımır, ta şımırını aldı. Dikildim. Koş geldiniz. Makin kek.
0: Makul. Bağın sırı köpeği yitip tamana.
1: Özal.
4: Birinci tutup mevletike zehrede kılmaya kayalığına yakışma.
0: Yakışa.
4: Belen sudunun selametliklerine yakışma.
0: Belen.
4: Çünkü Fırıl Maçık'ın faaliyetlerini tüketip çeşit programı öldürüp silah oldu ama.
0: Şunda.
1: Şunda oldu.
4: Parçalımız parçalımızı yolu sürgülüydü. Melliyen fotoğraflar yolları oyuncu varken.
0: Kızlık balıyken
1: bu. Körüptü bu Musa. Bildik ya havrı bakya şu işladın, temper odun.
0: Kanda sual soruş bu. Yitip geldiğinde de anlavat kaçkı yitip geldiğinde. Bika adım maka.
1: Peki mi şu köyür diken sizler, kilanlar diken vaxta da taz aktif bulamaydıken sizler, ya tadınam sizler bizim okumudu.
0: Abab taş, armalarım olsa mı keldi?
1: Keldi ya, bir de oturup bilik yedik, peyiz tamakla yedik.
0: Ormanlık layık. Tadın sanlar, tadınanla diken bizde mi tükep okatır mı kapas ormanız?
1: O inik.
0: Kandak bir gün hemba oyap kosak tok kayıp yaşok işlep ketti anlama dedi. Sundak tak tıramdık Yusuf Can, karmayı şarkı yolu ravan dedi. Karana o. Хамбауи кешке түште про темнинг, тем проники. Авозда деген жараңшып кетип калган.
1: Шу. Абдримка кеклан.
0: Макул. Кадижан чашылышып кетсаңла пайдасыз алсыз мәлта кеп. Мен када пайдалы мен. Мен бел
1: техмони юк кетип иштим калмайды.
0: Мен кандай пайдалы. Мен жулуп алсам нэг иштим уча иштим мен. Шунда ма. У жулуп алган чаш нэг иштим мен. Тоба кылам деп мен.
1: Унун үстүгө эле аяллайлык жулуш, чаш жулуш кылса майыррак. О эрле буну да таза немиси юк, шунда ма техникасы юк.
0: Бәри бир кыз. Зөкрәнин колу чыкмайды демекчи шунда ма? Зөкрә жулуп алса нем пайда?
1: Мен нем иш кылмадым.
0: Нем иш кылды. Шуна үчүн ма инак. İttifak ödüşkü devlet kılığa uçurulan yollanma balım. Çak çak deyip koydu. Şunda ama. Oralı turistler kemiş çıksın bir muşu şipkesi, çoşu şipkesi de. Hatta ki programı dikine kündürüp koyup da deyat onu.
1: Uyan körüp.
0: Uyanlı kördüğün balı iken bu.
1: Biraz.
0: Hatta ki bana inak, ittifak, ötüp. Biz için yakışı mülazimet kılığına demeyi paydalısız ziyan tatısız deyip. Ben de paydalı bir ziyan tatır karşı başına.
1: Ruzcamı körüp dikine çüşte resimki tatı yaptı ha bana. Bapta bapta.
0: Bugün benim oyalım sizlerinin çüştüki cibo'da temperodu mukabatkı erişip durakma sizlerge. Cibo'dan çüşüp getiren çağda en akırda Nuri yedigen şu benim oyalım ismim. Nuri gülakı ben bilen talışıp kalan ayal şuken de.
1: Şu. Oyalınızın ama vehşi tahliye var ki. Arkadaş. Bu az dakikinin işi de bu kaldı. Eğer aşı azıraklı bir dakikil keynim sürülük etkemiz mevlutlu oktati ağa mukabat.
0: Kılkağın. Kolu sel tizip getti. Sel asılatkan mısa.
1: Ne okumayı kaldım de. Kıl kaldı ya. Mukabbat mışta sürülüp ötek etme oğlu tügen.
0: Bu da mübarek olsun. Bir yerip yapken onun için birin derecek mukabbat. 98-50'lik tavsen mukabbat.
1: Üçtal hem baba, üçtal içimlik ba. Hem misin lan üçtaldı ne?
0: Bu da ayalınız bırakın tamak yetiştin kutlu kaptı.
1: Şuan. Mahmutcan taksi sayılı eşim aldın. Canıp Karamangan'da maşıla bize el köp geldiydi ha?
0: Oldu ha. Mevlut fukam Adılcan çüştüsünün Nan, ne depto, abopta aşınım demsiz ey bulbul göğe, de köyünüm kemmem da minik ki. Çekiş koğuştuptu.
1: Ya, itaz yakışkın maptu, nere çekiş koğuşaydı?
0: Şu emez mi? Minin tam taş koğuşaydı sen şenmeyizle, tam taş. Bunu Bırak valla

0: Da azap balı bilmeydi, bu tam taştı gelme.
1: Yana Gülmire kız.
2: Salam riyasetine hoş geldiniz, karşalınız. Yol üstüre. Sanji'den örümcü karat mangalıki, Sanji örümcü yukur sıratış yolunun. Şirayhan geç, İğızı'a. Bir kilometre kalan dayırdım tartıp, İğırları sosu gitti. Rahmet aydınlık ağaçla.
0: Vay rahmet, rahmet. Yollarınız ravan bolsun.
1: Tırış vattımız diye
3: anlayacak. Cinkün sinin aldırı kuruluş kılıp katılır, yolla katılan.
0: Cinkün sinin aldırı kuruluş kılıp atkalı kuşun daydı, rahmet. Yollarınız baldıra geçilip kesin. Öz hal.
4: Birize tuttu yolu sürerke, boşa yıllarınız dökülende, kırıp mangayla satımınla intayın ki parisiniz ravan.
0: Vay.
4: Bu kadar talep kılmanız eke, beyazsanız yeğiniz. Lekin talep kılsızı hicalık kılmanız eke.
0: Ağızınız navat.
1: Çüştü kilanlar dedik, belli yeyli bir cozada bir dastıhanda oturup dedik, uyadı mukapat.
0: Şunun özüm bir mukapat diye Nurgun Nesne ekettik de. Mahmutcan taksi dedi, Sayoli, Şimaldın canıp karab mangandı, maşallah bize el köpke dedim Mahmutcan, bize.
1: Ayka yayı.
5: Nisan kı, kaydara, yakşına, yakşıran çer. Ma yolla tutup ketti, o nerede, son cikanda olsun.
0: Cim, cim yatkan jilanın kuyruğu desimine.
1: Ne, siz nege beri oldunuz o cican gavsulağı beri, tosun da o yolla.
0: Şu, ma roz camı bek görüp de,
1: o
0: tatı, tatı süretliğe gidiyken bana. Roz canı gibi anlayıl bak.
3: Kolem bir mühendik tut, mühendikler yaşamakın
0: rağmen. Yakşı, belen tızlık mı, obdan tırma. Yakşı, obdan tırma da.
3: Kaşkayı yol haber versen, kaşkayı havak yorup geldim, tosun işini var alanken. Kaşkar Şamal Hazretleri çıkardı, çiçek köyden Zehra'da cepa çektim ha.
0: Cızlık mı? Çiçek odanız mı? Allah.
1: Yaka cepa çekmedik.
0: Cepa çektim de. Tam da cepa çekimiz
1: ey. Şimdi mi? Teyya itpegen tamakını yap otaduk biz cepa çekmedik şu.
0: Tazı kozak aşkandı köyü hep sile cepa çektin la. Emlet boğan bozanla bildik. Kısındık.
1: Ve şu bildik. Zilyen bozak
0: tepe. Ama bulbul gayadımızdan açık kepti o.
1: Açtın mı?
0: Ya açık kepti şunun olan depti ki şunda olsun ben onu öz aynı yetküsünüz ben sen.
1: Rasel bazı da nime başkalarınki sözü yürükümge nim bolsa senin sözün hancar buldu deydiğen bir gap var.
0: Şu an bulbul gayadımız gakıp tükerdi ki kaçta okuma yetkitti. Yakışı ben taraf tutuğun ağzın tolu mu kursam buldum. Rahmat aşında dedim ha babdu. Degen bolsun meyli özünün ixi.
1: A erme obdan körüpti ke bulmasa.
0: Körüpti ma mana.
1: Ha köygeler xeli bakensler.
0: Qan şipin xadikiler ki bula.
1: Tünigim
0: pulğa isler dediniz qo ayla dep ne vay mo şirali mi çö yo.
1: Mo bula amma iş kılıp gep degen çö örüp çörüp tercim kılıp. Düşünüş yaşsıncı mı Şirali bilen biz yaş düşünüşü büteyli.
0: Hazır teyli deydim. Öltaka Zühre'de yakışımızla tünü gün yükünü besip koyup deydi. Etken saat 5 ile mangan. Yol tügüme argı. En kitbağa baktım da. Silahının avazanlarını anlap başka şey okulunup gettim. Silah biz şoförlerinin külkü doğrusu deydi. Vay rahmet. Hazır teyli hem de yük aptım bu şoförlerinin ki cephası hakikaten. Köp.
1: Doğru.
0: Lekin bizden programımızı anlapla bir kıl ruhlanırken bolsanız biz bunundan tolumu söyündük, kursan bulduk. Devamlı harma yol yürüyüşünüz zahmet kılımız. Şu
1: anındakin ilgi eğer muşta harğan çarçıga vaxtlada Şiho'nun diyenci içimdikini içişini unutkamalarım. Ötkendi birisi muşu çoğun maşin eydeydiğen, yük maşin seydeydiğen şoförler çokum isi bulduk edip iğir derece tevziye kıgan.
0: Şunak. Muşunu kıstır biteyli onda olsa ya. Kaderlik anlı uçular uzun yolluk otomobili deyken de bayan kurek. Yanıma anlı uçumuz Hazretili ya. Hazretili kuşlaş uzun yolluk otomobili deyken de. Zühre kuşlaş keçi çukluma ismini kuşmuşluken de. Bana kuşlaş beden tününkidek mağdur ıslanken de. Şihu diyen ki işçimlikini işçim. Yine bir yuvenge almıştırıp seytiviliş mukapatı gayrişiniz de 70%. Eğer uçurap kıyıp kasab Allah 6 tal 7 tal bıraklı eyle ulanla. Bu mesela bir tal 2 tal asana biraz tapanmaya kaldı. Şimdi yani bir yuvenge almıştırıp seytiviliş mukapatı bahçı. Birincisi mesela bazı bir maykaçlaş punktlarda 9 koyuğa şıkkın seyti ütlemez mi? 4 ne 5 ne 6 ne 50 olanla. Ağızını aslanla bir yuvenge almıştırıp seyti ölüş mükafatı çıkıdı. Mesela demek bir koyuğa birini almıştırıp seyti olanlaştı degen gibi. Toshqan zadiki xom material qilingan shakar miqdori to'g'an, badanga quvvat to'liqlaydi. Har qaysi do'konlardan sotib ola olasiz. Bir yutum denchu ichimligi safaringizga davomli kuch qo'shadi. O'bosimi shixu denchu

0: Kuplet şiirini evetken ki yazıp Salam Mevlut Zühre Gül
1: Oh.
0: Salam kattı silege
1: Acayip yakışı.
0: Çarçıdınla her
1: Ya
0: kaçan
1: ya.
0: Hizmet kılıp bizlege
1: Uy acayip.
0: Men Ablis Ubul Fontan'dın
1: Vay.
0: silege otlu salam dedi Fontan mına
1: Karşı alımız.
0: Ablis Fontani
1: Şiirleriniz fontandak. Bek mi esil çıkıp du. Bu şiirlerini biz anlap. Yüreklerge yıkıp du. Bu şiirini anlığan kuşlama kanat kıkıptı. Kıkıp kanat ne? Bir yerge bir
0: Yerip yerip dur.
1: yerip du.
0: Yerip yıkılıp dur değil mi Ay Muştak yakşı şiirler bolsa evetinler boldu koşakçıla ilhamı kegelle ha?
1: Biz mi kayna da anlaştırmız he? Tiyancın beyle koşulmuş ravan ki obdilim obdilim oblimit Sınık dostumuz iki rahmet.
0: Deniz kalıp huzur edigen anlıkçımız şuğu. Mini unutup kaldığınla Mevlu Zühre 38 yaşının karısını aldığınla dedim. Mini unutup kaldığınla Mevlu Zühre 38 yaşının karısını aldığınla dedim. Ben kayıp iyilir ya bir de
1: Zühre'nin yeşini otturdu işkigi bölü ütüp sizde.
0: Çüştü kögeller bağdu biz aşı yumurunu sözler bəgən tıqa.
1: Şu. Eğer talep sana kayıt söz yapasak oldu. Korlu'nun yolu uçları Korlu, Beycan yolu yolu ravan. Ma bez bir mektep okusun bak oğrum bak git parası da bana kıhtan kıtılmayla ballanı. Bize deniz uçtu ya atayın 4 kilometre yerin kesen bir mektepten aldı dervasını. Kendi dervasını deniz uçurdu. Ağırlık 300 metre geldik. Yap yaştırıp aşınçlık yolunu mamay. Maşın çakırıp oldurdun ama onda kımay. Benim bir salam boludu. Ha, onda ağası doğurken. Tan kıtlaşık doğurken 300 metre yerine deniz uçuyor kendikin. Onda kımayla balla. Atanla bol mu ballanın sağlığı, capağı, çıdaş royunu itildireyle. Bulam da.
0: Doğru. Ay anı gazır mavi koruldu ki alımca uçur bədik. Aşı Lopnur'da bir ilk bir kavap çıkırdıgan. Kavap kansı var anlık uçumuz batı ve devamlı uçur bəyirdıgan. Şu anlık uçu yakılığa bulsunuz.
1: Şembe akşamı kavap yigil
0: olmaz mı? Yak mavi hizmet bağı. şu aşının ki odul bıptı demek çıktım.
1: Bol da şimdi anlık ki en isil tam izdaş bağlayıtımız ki katnasa demek çıma.
0: Şu aşu Lopnur'da ne aşu sayyat kılıp barımız diye yerimizde bir kavap kansı var bir anlık uçumuz battı. Şu anlık uçu anlısınız hazır bir gakılığa?
1: Hazır değil mi? O Lopnur'da Lokma yol yakın bakıp getken o kavap aldıra şöp getirmek
0: değil. Şun değil mi? Baza çak baza nay ciddi bir kılıp kakan bozu.
1: Radyo padyo digen jıgıpla meyman kütüşle alıp getirmek değil mi hazır?
0: Anda kımayı ançı mıcı bizgim gakı koysun anla koysun.

0: hemrayınız. Yaşanganlardan turmuşu, balılarının ögünüşü, ermek hayvanlarının hareketini gözlerleydi.
1: Bütünkülük ahvalını AI arkalı kulaslap, bir buyruk bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın hatirisini tekrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki ahvalını inik bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen abditalını içip, başbettiki tiyanyi akıl karançuk közlüge kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
2: Tengüştün katı mükafat. Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat es kuldurudu. Tengüştün katı mükafat. Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur götürüldü. Rukiya Ubul Qasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskadamdı setilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmaqta.
3: Anla batkınınla 174 Katnaş Sənət Radyosu'nun Beybasta anlıqalı batkan Yollarınızda biz Emra programımızı. Yollarınızda biz Emra programımızı.
4: Şimdi kaderlik anlıkçılar yollarınızda biz Emra programımızı dağımlaştırıvatımız. Bu programımızı dağımlaştırıvatkan işkiri yasaycının kibirsi Mavlut İbrahim.
5: Yeni birisi Zühre Kerem.
4: Mana süyümlük anlıkçılarımızın davamlıktırdı programımızda. Kızgınlık buna katmıştı mutluyuz.
5: Şimdi kaderlik anlıkçılar sizlere yaktırıp anlıkçılar bu programımızda işkı pahaliyetini sizlere tavsiye kılımız. Bunun birisi Şincan'daki esil temin izdeş pahaliyeti.
4: Doğru.
5: Şincanlık esil temizleş pahaliyeti de alıp bilen tavsiye kıldığımız Ahmervayet un zavodida işlep çıkarılgan Ahmervayet'nin un, yağ, gürüş, açık sularını işletip tamaklarını çıkarıp şünçelik çaraylı kaşemetli katı bezelgen mihmallarım aşkansı da mihmallarını uzduğu atkan daven fuli vengi caylaşkan mihmallarım aşkansını sizlere tavsiye kıldık. Birinle tamaklarını tetip görünle mihmallarınla bızı başlanla.
4: Yeni bir esil temizleş pahaliyetimiz katnaşka aşkana bolsa. Şiyü şiyü doduşa, şiyü şiyü doduşa.
5: Keldi keldi.
4: Mana bu çüşüdü ke. Eğer şah korumaların yap şah olup gitaydı sanla. Ballarınla amrak yakımsı dostlar beri paranlaşkaş şahlarını aklap konanlığı soluyor belleğini kiyip. Yap ozdırınıp gitaydı sanla. O adıl son sarayının odluğu caylaşkan içilgan şiyü doduşağı beri anla. Cuma.
5: Ana akır olup diyememsiz. Şahını bəlsəm yeməksiz, axlab bəlsəm yeməksiz, bizini yaxşı deməksiz deyəm məndə.
4: Bu qapat bəlsəm allamsız, miman qızsam baramsız deyəm məndə.
5: Onun başqa yəmə pəsil şirkətinin pəsil ram diyəncəyici işçimliqini mu təvsiyə qılımız. Pəsil ram diyəncəyici işçimliqi yenidən çıqqan işçimlik. Qutusunun kima iğzin aşqa vaxtınla arvema çıxıdı, arvemanı sağlıq qılsa katı mükafatla çıxış pürsətləri bə bu işçilki katı mükafat nəmə deyəndə Bəhram Abdüveli'ninki müsabıqsını nəx meydanı berib görüş. Bunun üçün kedidiqan aeroplanınki berib geliş yataq tamaq əmmə çıxımni pəsil şirkəti üstüqə alıdı. Onun başqa şu Bəhramninki imzası çürülgən maykıqı erişələyislə. Yana Bəhram bilən nəx meydanda rəsim küçələyislə muşta katı mükafatla bə çıxılıb röyonlarını urğutdıqan işlər bub qalsa məsələn çarçap qalğan, müqdəb qalğanım oxşayışlar pəsildirəm deyəncəyici işim deyən insanlar buludu,
4: ə? Şuna qanlı qıçıda onda qızı optimu bul kılıb bu pəaliyyətimizi təvsiyə qılgan bir esil məqsulatda. O bolsa mı namı qulaqdan qulaq qiyyətkən?
5: Pulunuzu teyce aydıqan?
4: Esil məqsulat.
5: Molli Gırın.
4: Molli Gırın. Esil Abdul tə? Esil Abdul. Molli Gırın Abdulri. 13, 5 tane 9, 75, 75.
5: Cay caylada setiş oruları ba, ə?
4: Optimu bulanızı optul olmaşdırmaqçı bolsanız, heç işkilənmək Molli Gırın Abdullarını almaşdırıp, ə?

0: Şehrin üşkülük hava rayı malıma atığım birlikte kara versek bugün keçin ert günüzü geçe öğrencide hava uçuk. Temperatura 13'ten 25 Celsius gradçı balıda.
1: Ama ert keçiden ögülük gündüzü geçe hava uçuk temperatura 15'ten 28 Celsius gradçı.
0: 9'ın 19'ın günü keçeden 20'ın günü gündüzü geçe hava uçuk bulup keyin bulutlandı. Temperatura 17'den 29 Celsius gradçı balıda.
1: Paylanıp kağaysla hava yakşuldu ki ama 3 gün ceryanda.
0: Ama 20 Celsius'dan başlayıp temperatura 20 Celsius gradçı. 24 Celsius gradçı etrafı uçup gidiyor.
1: Şedik yana.
0: Batı çısın, çısın. Kelin kimlerini kiyip alaylı.
1: Ben ne çıkın duyan şu kiyip yürü alaylı. Onun dinkin çapallarını. Üçümüz atıp alaylı.
0: Acında akılınla. Atilla deydu Rida'nın aldı bize et osak deyip. Mevdutka ağırıp kalan tövgen botluğum yakşı olanmay ağır soyup setip ettim.
1: Hayat vakti düşündü akıgan size.
0: Soyup setip. Ne
1: bu ünlü kukesun Atilla?
0: Ağırık botlağını mı soyup sitve etken basınlar? Hele, hele nimdeyimiz?
1: Çıkıdım kömül bölgen, lakin baktı da kutkuzuş önüm vermeye kaptı da.
0: Ama hele, hele. Nimdeydik ben de ademlerini, cini. Tömük edisek olduyken de. Çünkü bir botlağ tutsa o, ağır vassa o.
1: Yürgü karke deyiz. Bek yakşı adlı iş patlı vettiniz, cini tümürke de.
0: Şu, karırık kedim.
1: Ha, şu.
0: Ürüm Şamil, ufkam aka, akam aka, özünüz bağ mı de? Ben bağ, ben bağ. İnim, dünü gün bir gün çıkmaya kalkalım için. Belki benim adım katık ensirgen buluşsanız mümkün.
1: Közüge körün kettiniz.
0: İnim, Ürüm Şamil, ben bağ, inim.
1: Közüden uçtunuz.
0: Benim salametliğimde kömül bölgünüzden tolumu kuruşan buldum. Ürüm Şamil.
1: Akınız acayip tesirlendi Ürüm Şamil'e aklınızı tesirlendirip.
0: Res.
1: Jıgıltay dediniz. Adam yaş küçüğün oğandı çoğsa ayağı canlanıp təsirlenip jıgılaş karalı tırdıgan bu kütüldüm işte.
0: Ooo jıgılım yaptım onda asa. Yeşem o yaş kütlü gidir kaşıyorsun.
1: Yeşem deyim ben. O kuru ot dilo hoş ol 60 kilo göğüs çıkıp da otiki.
0: Ya boptu.
1: Ma özünün gümü de ma Atilla. Ey siz o tüyüklerinizin nimiz var mı? Tüyüklü sütleri var mı sizde? Ya şu göç bilenle yapılışam siz tüyüklerin ki göçünü bir trap kılış bilenle mi?
0: Vay karan Zökre. Kolu sığıp ağırtıp koygan.
1: Şunda mı ya?
0: Şuna olalı, balılı edeple hesaplayıp.
1: Onda tüyüğün o sütü sekin bulmaydı da, paydı kınmaydı.
0: Çünten karşılığımız, Mamu bağımız anlavadım adaydı, rahmet.
1: Yakıp durmuş, silahının kaşkanın asmını kıkarıdı, karsak şu yamğur bağken, abayımı bir diduk, leken temperatura herhalde yukurken, yakıp durmuş. Ötkünç
0: yamğur, ötkünç yamğur. Beycan Junglu, Abdümobulla biraz köpürek, herkes kızı çırakta, üçerap duruş akvalı bağ, dedi. Abdülüm, Abdülümet, rahmet.
1: Makul, ayko yayı.
2: Gelmişimde o, karsak mevzuslardan.
0: Bak yine koşuyormuş da tutmak istedim o. İhsan aka yumurları bağımı dedi. Kim o bu İhsan diyen?
1: Tam kumdu kaysa İhsan akısını çakadı ki.
0: Ben bu kumdu.
1: Bizi eğer ne adı Mevlut aka diyen bulsa ya.
0: Yakın kimse.
1: Zükrede diyen bulsa bizi çıktı. Hem de İhsan akısından çıksın o yumur.
3: Vey. İhsan ne Mehmet onu maymanken de.
1: Davuz karımız olmasın ha İhsan ka, biz bile alakası yok ki.
3: Aslında yumurcu bulsa çakırınla ben bir diş bakay.
1: Başta siz yeri yok ha gitti de İhsan akısım yok.
0: Dılmırat rahmetçime yakşı bahalarınızını tapşırıp aldık kuşur beyrin. Karşılığınız rahmet.
1: Turamet diyen anıgıcımız 174 katnaş radyo stansı ki Mevlut İbrahim Zöhre Kerem yakşı durduğundum keştiğinden güldüm güzel olup gelsin.
0: Rahmat.
1: Etigen saat 7'de koruldu itizik kep telefonumda başlayan tüm anlaşına hazırlıkçı tohtumayı anlavatıma lazı üzgeş. Kündü anlayayım mı da püçür yollabdu.
0: Rahmat. Memtili barayı veymeyi sizgim rahmetçim o bana şüphin havarımızdaki cibarımızı çıkarıp koyup da demek memtili barayı veymeyinin ki ama şu çemberikideki balla bizi körü atın degen gibi. Rahmet, rahmet. Ama Allah şunu da kıp koygan basana bak yakışıp diye balamdı. İhsan bağ mı hesap degen kandak yap. Abdullah Hoten mi kayıt okup ki püçür yollana bak çıktıp gitti o. İhsan bağ mı hesap degen kandak yap o.
1: Özüm uxmaydı. Atilla'nın uçuru yoka gitip doğu bir demde. Meyli onu da basa. Çinşen Cahşao'daki Abdu salamı soracağım.
4: Mutlu yaşın içine. Yerken de yol haberi bire. Yerken ayırı durum ile koşuyor Mr. Avan.
1: Makul makul.
4: Şaman Sıkatı'da.

0: Kiler cüme gündüm başlap 3 gün Cungcu bayramlık demiliş koyup yaraladım. Ma 9. yanın 23 günü üye bir kit kanmanla. Normal
1: işleyimiz de.
0: İşleyimiz hem işleyisle.
1: Biz aldıdım işleyimiz.
0: Ha.
1: Sizler demal sizler deyindik.
0: Anlıksa sizlerin de vardı.
1: Sizlerini de vardınız cümle anlıkçılar.
0: Ha anlıksa.
1: Biz işler birimiz iki sizler de demal dağın gün sizler demeli yuvarlar.
0: Demeli yuvarlar biz sizler için işler paranlar.
1: Bizim şey de bağ biz.
0: Ha.
1: Bu kaçam o Beijing Cenobi yolu Hınan yoldan Suzhou yolu karab manga yönüşte maşın köp tosuluş bağda püçür bəgin kene.
0: Öttügen Optimobil'da sizlerin radyolarını tapamadım Kaşkadi'deydi. Kaşkadi normal çıkıp atıdı anlıkçımız.
1: 87-8'in
0: izlenen. 87-5.
1: 87-5 yok etti mi?
0: 87-8'in 63'ü de.
1: Yok 87-8'in şu Kaşkadi.
0: 87-5.
1: 87-8. 87-5. Urukça şaptıl da.
0: 87-5.
1: 87-8.
0: Kaşkadi vallahi 87-5 mi 87-8 mi?
1: Bir gıkılınlacı yeni hukukasın. Mikray şavışımın koşulun üstü maşıyla azrak çık depti bana.
0: Abdüsalam ne uçuyor ya?
2: Son korusunu körü vatına mı uçakta?
0: Kayada?
2: Yaşlık. Bir yasa çok vermemiş.
0: Doktan abi yapma bu işin anlayıla bu.
2: Zöfre Eglu Hanım güzellik sende.
0: O.
2: Yine diye Uma Hanım size.
1: Oy buldu rahmet. Abişin ağını bıknaz mı yok şu tikede mi hizil kılıp ha?
0: Zöhre'nin burnu uçtu talep kapta hazır. Rahmet yakışı bahalarınlarının tamam diyorum ben.
1: Şu rahmet rahmet aşta digin Allah'a şu kıyırmaydı kendisiyle de kıyırıydı gayet tek kemigen ki kıyırmayımız. Ama ne yaptı ki bana tuş avlamı mı yaptı 87-8'de çıkıdı da bana uruhça digenim ben tuttum ben bana.
0: Oca. Oca. Ocamdan doğru gelmez mi?
1: Cing cing ay ay çıkınla.
0: Oca. Cing cing'nin aç balamda değil mi? Sizden dediğiniz doğru ki aca. Aca. Bana bir karıp kötü koysanız ya aca.
1: Kaynapa acıdırım onun sılı olsun bunlar bunlar demem siz.
0: Ay o. Bacı da kral alamayım ben.
1: Ya bu atkan
0: değil. Kızılıp kaldım. Riyasetçi Mevlütcan dedi Abdüz Ömer Fontani'nin fıçörü. Riyasetçi Mevlütcan İsam Kamni doğraydı. Talep kılın yumurlu emmimiz ne kollaydı. Kemmepti.
1: Bamma diye. Azrak ne bu kaptı zolun kaptı mı?
0: Hay Fontani, Fontani. Zolap izip koyup siz. Bunun dikin yazgallarınız ne? Tüzdüp bizge evet siz.
1: Hazır Ali Muhtur yollaptı. Kayısından da desek mi ne kılıkı? Herkes çayladaki altış çastotisini tatıp evet berip duydum buna Ali'ydi babu
0: işler. Başkanı doğru ki 88 ki.
1: Uruhçı doğru çıktı.
0: Ya babdu uruhçı şaptul hata mı?
1: Şaptul hata o kaldı.
0: Hongsan'dan Hualin Karaman'a yönüstü maşıyla azırak çıktı dedi. Cuma Mikray rahmet.
1: Abdüşkürün Uruhçuri.
0: Makul makul. Ayda talaştan çıkmışsa kaşkalık balı cimmi de oturup aldığını düşünsün. Kasiden hata edip ben bir senin bağıma yok mu dedim. Bak
1: Mada, yaxşı qıpsız, mana baki əsli.
0: Qaşqaydı ki, ballar, rəhməsizlə gəl.
1: Çəpər, taksi, Əlican.
2: Mevlütcan, Zühre'de yaxşı mı oqanda əhvalınlı?
0: Yaxşı.
2: Hər gün vaxtın, hər vaxt gözün güzəl bolsun. Qaşqanın avarayıq bir qalapaqtan qopkən.
0: Qaşqanın avarayıqı...
1: Qaylıdıq.
0: Ötkün cəmqır başında mı?
1: Ötkün cəmqır başında, hava bulutluq. 15-dən 29-50 gradus qıca çoğun məsul yox yana. Yani obdan.
0: Sen bu asman kaylaşkı bu hoşak mı atamdı vallahi.
1: Şun değil mi? Bizden kaylıdık kuyup, özenle aşınlanıp oturup.
0: Bizden kaylaydıkan işlerimiz ya. Hacı karı kuşçuluğu kaylı mı sakınmaydı, suvalları kaylı mı sakınmaydı. Peki şimdi ağzını kaşkana asmanı var.
1: Kaylaydık ha?
0: Kaylaştık biz için şeref vermez mi? Şunda ama.
1: Abdurrahman Samkıcı, ben demamayı işlevat kılı uzun yıllar bu gitti de.
0: Siz demasanız çatakan yoksa demam mı? Olam da.
1: Şu.
0: Damağın künoğuz çatak ha. Şunda da koyaydı.
1: Adet ki künoğuz mu demilişten perkı yok mu sizinki?
0: Şu heri damağın ikini.
1: Yatı da kuklaydı.
0: Şu dükkandık oturuşunuz öz hemiz demiliş.
1: Şu.
0: Hazır heri damağımı kırıp somkısını öz ile pulunu iti itip çıkartırken bu.
1: Gep hoş yakmaydı. Manda deyiş nesle düşendirişler o asla mümkün emez.
0: Hoş yakmaydı ki bu adam onun orunda kopuş. Şu ama adam üydüm azge kılıp dayma. Ballar yakşı okup getirip de.
1: Ne şu?
0: Üydü cık yakınmağın diken ola tekrar
1: kıpla. İntizam bozmağın ki ne?
0: Tekrar kıpla.
1: Şu. Aslı tiniş muydu yaratıp bir dağı açtıkken tuk ha?
0: Ulanmış valla kırası tiniş muydu. Abdurrahman son kış

0: болот.
1: Корлодон айымгүл мучур бади, шаңли дадо, нешпит юли деген гап ма шунуда?
0: Шаңли дадо.
1: Кошун иште раван кен, а?
0: Тин хао че, юдо чежон шо, чега гуанда ренши тин че чан гуанли юан дейді.
1: Амда оо гуанли юан ламу, амал кыламмаган ухшай дон шо.
0: Болды, таласта сқымайлы өтіп кетке, шке аңлы осырымыз, хаммамыз кірші омайлы чо.
1: Техим о, а кимнің ке, алықы техим оғысыны қайын тіпе?
0: Ажа аңлы ғычымыз күче, яқшы бір кейпиятын яқшы шақыды ұшыр бәсек, Belki anlıkçımız mazarak adı çıkıp kalırdı. Şimdi onda kılış gerek, manda kılış gerek, toyduru bitiş gerek.
1: Enve kılaylı, enve kılaylı bayağı anlıkçın tesele bir be.
0: Kişi maşında oylamda, toyduru bitiş gerek. Burnudun vlak. Dep ayında deyiş kitem de. Ama kent kozak balaylı yapıp 10 minit içinde el yoktu. Buraya şu gün içinde el yok. Getirgen mesele emezken. Desekle, balda tüfeğiydi. Şimdi akma. Muhterem benim bronk işte ezveligim yok hem ezvelip İslam olmayma bundaki müjde kısıklı yoksam kanda kısıldı keskin el kıklı buludu de mesela
1: sorun. Apay dedi
0: ki. Şunda kim ki? Bayam kıdek el kısak buludu.
1: Apay dedi ki. Ben
0: çılan. Bunun deki bunda kısıklı yolukman muhterem neyim de çıllap kilisiz müjde meselik yoluksam de.
1: Yakışılan oyla ha?
0: Şunda yemez mi? Siz İğizinizden buldu muşum benim ayağıtımdaki ahir kitimlik yolukkan kıyıncılığım bu kasun den. Bunun da zor kıyıncılıkla yolukmayı da boylan. Bunun dinkin, bunun dinkin hemimiz tosaydı. Şunun için yakışı noktadan oylasınız.
1: Yakışı şakilde.
0: Bunun tosulup kalmaysınız. Ya komisa, şıkıp şıkıp yetka vaktara söyle. Siz dene be. Kayık bulamadım
1: mı? Oy, ma ekşinin kayık bulamadınız mı? Muhter. Ocağım bıçak şu nurgun işlerini tüy dedim ben olasız gibi şu terbiyenin kıgıcı. Bunu ki kent kosak bulun. Yeni bir gücü yakışı neslen oyla hazır digen de ki. Yakışı hıyalı yakışı işlerini bizi çıllap ekildi. Yer şarının tatış kanuniyeti boyu çıcı. Aştanlam oylasak buldu. Nait yaman hıyan oylağın sırrıcı aştan iş buldu bu. Aştanlam iş yaman neslen oylasak. Çökülep çökülep kakıldı ki tartış kanuniyeti var mı mı yer şarı?
0: Şunun için başkalarının kalkışap ağırını kanunu. Орныға үйткетті қоғаздырғыш тосылып тұмыған сіз. Онда ауыған екен әмді.
1: Болды.
0: Бұның екен елғымаймен дейсіз елғымайсыз.
1: Мұш мұқтарының кезеп кәйбетін таңша бұламай кет қилық юмірін деп берейлі. Әмді мұқтар мұшы ішкі ісілу алдыған болса, ава-ва дейміз ау юмірған.
0: Қайсыны?
1: Ой түшті дейді қу, бір әпедіс қылдық қу, әпедіс қылдық қу іште ашыны.
0: Онда аса бір қыз білен бір егет.
1: Мұқтар аңлан әмді бұна декен көңілсіз кеплен дейішмейміз
0: ә. Бір қыз білен бір егет әмді ұшырашмақшы болып, әмді егет сәл балдырақ кепті. Tempro aşkansıga. Kirip otasa kız kirip yaptı. Tak tak tak tak. İgiz başlı ayağını kiyip. Uy.
1: Uy. Kep bop sizde.
0: Ben şu anda baldırak. Biz adette muhabbetle şey otkaksız baldırak kelimiz.
1: Vakit karşınız bu. Bek yakışı sizin diye.
0: Muhabbetle şey otkaksız baldırak
1: kelimiz. Anladı ki ben saklamdı.
0: Ha şu da balı. Yo.
1: Nimda kullandı.
0: Ha.
1: Hey.
0: Uy.
1: Ey ben bir nesilimi de bir inıklap kaldım.
0: Uy ya. Nemin inıqlap boğan siz?
1: O, yaxşı işla bu.
0: Yaxşı işla bu. Ama akıl makul acab o da mənsirəm.
1: Mən daha sürüşdürsəm, sizin bankıda 200 min nəx bulunuz bakken, ha?
0: Nəmə?
1: 200 min nəx bulunuz bakken, o, nəmə edib, teni olmayıdıqan siz?
0: Yo, yaman qızgən siz yuma o.
1: Әмді шу.
0: Мұй мұшынымы еніқлап болдыңызда.
1: Әмді ішкіміз таса бе тұрмыш құрып қасақ. Мұнда бір дейқат қы қоғаңы етемді көз құлақ болғанға.
0: Абапты, бапты. Онда оса, яқшы. Әнді бұ растым не тайма?
1: Итіңа.
0: Бұ пұлларымның бір қысымай қара.
1: Үй, мен дейдіғанды.
0: Үй,
1: бір қысымы ма?
0: Шында?
1: 200 мың.
0: Vayak bu tayyişki. Bula mı
1: bir kız? Hey oy oy nimi deydi gansız? Tekim koşu git bari men gümen. Yani tırışan balı kendim.
0: Hoş oldunuz mu?
1: Hoş oldun.
0: Şu karan tırışıp karan müşküller digen. Siz davatkan ıgızınızın çıkan bu salla digen pullarımla bir kısmı.
1: Bir kısmı da. Siz
0: ne çeş kırdınız?
1: Ben şu 25 kırdım.
0: Kanca?
1: 25 kırdım.
0: Ha? Kanca 5?
1: 25.
0: 25?
1: Vay vay, acep sürüştürüp kettiniz.
0: Şendim, toktap durun. Şendim. Rast 25 kırdınız mı?
1: Hoca, mandalı değil mi? Siz mi samimi buldunuz, ben mi samimi bulay? Karan, bu çoğu benim işimden bir kısmı halas.
0: Ne şosa?
1: Özünüz belli bilin amdi, aşta demek ki.
0: Ha?
1: Ha, ha. Neyim boptu?
0: Ay, ay.
1: Мен не болды, мен тұқыламыдым ғой, үйдедім ғой.

0: yakışımsız, ekilin. Ben bu işten kitledim, uvun aile.
1: Vay, bana bol kal.
0: Hem bol. Ay, yemiş taka.
1: Kandara kola atı da var, doyanımızdaki balla, yan çağlık
0: kendisiniz ama. Gekul aslan.
1: Şüphin kaldaki balla, ne çöp kattın lan şüphin kaldaki balla.
0: Şüphin kaldaki lan körü bulamadık, bir gekul aslanla bulduk, cebin tadı be, resim tadı.
1: Şimfo, hazırki vakitin ozuki şüphin kaldaki adam.
0: Yiyen demem siz.
1: Rast açıklanan, lekin, herkanda adam açıklandı da. Lekin, açıklanış bizge payda ip gilelemdi. Yaş vakitlerimizde kattık açığımız kiletti. Ana hazır kılak şu, açık hiç kandak payda ipkemeydi kanko. Oyla bir kınla.
0: Doğru.
1: Büyüdükleranla açıklansanla, mesela alkol alamsa keyfiyatına bakansan naçar bolado.
0: Tekim keskin
1: kim hoşal bolalaydı? Açıklı naçar kıl kim hoşal bolalaydı? Rast, eğer manım aşında 10 min tek saklagan basam açıkın kilitti. Lakin bu bala karab turp kemi diken diken vuruş kılınmasın dedi. Ben basam çakır, ay yanmışın kit kaptım. Ay baldılar.
0: Ay şu muhtarını unutuldurumuz da biz işkimiz çıkışlarını kıkettik, yumurlarını sözlemiş ya da yanıma kocam Niyaz.
1: Yanıma ayak tarpa.
0: Ma kocam yanı iyisi sep koydu ha acaba.
1: 3743.
0: 3743 yoptu ha. Hazır manada 3522.
1: Doyunumuzda kança?
0: 3525 eden bop ketmana. Körü atıdı, külü atıdı diyen de bir
1: ölçünlerde. Külonla, teşit durup külonla. İşçi durup külsenle, işçi kırıp külsenle. Külgelden hamısı içindikler arası.
0: Muhtar bir inkaz kaydırın ama yumurlarını sözüldük. Keyfiyatınız tanışaldı mı?
1: Bana 3500. Gidiyorsan ben senle deyda. Yakşı bağın sıra hemen aşırı bin kalı köç havatkan da kılsın. Acım adamın açığını keltirip. 3998. Bopta anlık ustası devamlıktırdı. Yani programımız kadın şip yoluşturulur. Ben sana buludu. Adil sosyalini aldı toslayıp gitti. İşkinci uçurunu tapışırıp aldık. Cuma rahmet.
0: Makul buldu. Davası yeni qaraylı nurunun uçuru ya.
2: Yolhar bir tebağa inşallah Naci koşuyorum işte maşinsel kökü adına tutuşuna atıda.
1: Valdı man Nur Mehmet bana İsam Kova yumurdan birini sözlep keyfiyatına 10 şey değildi. Ama aşkımı sözlep 10 şey ettik hazır. 10 şey aldı mı 10 şey almadı mı?
0: Muhtar cümmü de siz ucuqıp gitmeyken siz mi? Yakşı neslenin sözlep be genç keyfiyatını kötürdü o yumurdan dep be genç. Tihi mu bir işiniz çıkıp gitmeyken de muhtar ha bir gek kılığa.
1: Yani birisinden deyişi atmağın siz muhtar maya karal deyiktiniz bizde bolsan. Adamı kokatma. Doyunumuzu dostlar köpere kırıp denzellerini kıp koyunlar. Cuma hazır doyunumuzu valla harap yok ne?
0: Bu bana 3566 eden bul değil mi?
1: Kanca?
0: 3566 yeni doğumlu kırsanlar bir bugün bir 7000 çıkır vetili çüşkice hiç bulmağanda.
1: Ay balda şüphen kalı yutkulanla doyundukla.
0: Taz bu geyli ya.
1: Bana Yasıncan turdum ben sizinle kollap doyunduk örvatıma Meltaka deydi. Rahmet Yasıncan.
0: Mehmet Ali Baray ve Mey.
3: Elbette Zehret. Sayrı Kamen yolları koşulmuş kravan.
0: Makul makul.
1: Yeri degen dostumuz. Doğru. Men statistik kılışkı mesul bolay. Bolu da bak yakşı oylapsız.
0: Yakşı ya.
1: Birden de bir saat vaktimizi toşayda kaldı mı?
0: Oy muna bir tezleme.
1: Onda olsa mav saatlerini doğruluk için bulan arlıkta anlık uçularımız, doyundaki dostlarımız denci için ruju bocayın içi kırıp yüreklerini bir bir doyunumuz bir kollap koyuş olan için kalımız nimet kılımız. Saatlerini doğruluk için kayıt kilemde.
0: Buldu şimdi akıllı.

0: خدمه ده بتر ولا ده
1: سامي توسود كان دخما
0: شو ما اسمه
1: اشتا برسوا كي بتن اشو ملازمات نمسنن كي بلدكن شو شو
0: بزنا ما يالد برسوا تي قادي صوت تب
1: شنو
0: اوز ايش قاندنا قومن صوتن كلام ما يدغان ده
1: شو شو شو
0: شنو اوخشاش انغلوغچ مي سببي زاده نيمه بولد اولامي اورلوق سببن اوتور قويغان بولوش ممكن بونام ده بازار نظر قلش اورلورغا باسانز بولدو لكن مباد اولانن Bak gazlık bir hatarlık tarafından ölçen bak yukarı. Gazlık maşallahı nispeten, gaz tonu nispeten bir hatarlık tekşürüş ölçümü bak yukarı. Çünkü bu yanı sizdeki salametliğin yaz bir hatarlığın olsun münasip ettik.
1: Gazın yutku gül bulmaydı şu dakika.
0: Eğer yutku gül bulmakan olsa şu neyim sebepten çokum oturup koygan buluşmam mümkün şu dakika. Şuna bilen bu bulmaydı diken gitme ya da.
1: Hazır mı bir maşın yötkeyme demekçe mi?
0: Lan yıllık tekşürüş kıpayma yaptı.
1: Haa, aşta bir yer buluşum. Nemişin kıpaymaydı aşladığın soran. Çok maşının sahibi ba.
0: Nuri, bu yak yollaman bizden aşu doyun yakı şüphen kağının doyun kırıp kırağın bir adam bozum kırı güzel. Bizden aşu doyun kırıp doyun kısı şeyin kalan. Bu yak yollasanız biz hazır arılaştırıyorduk kalımız mı başkanım olsa ulan. Vay mukafat elisini kamlaştıramadık ki bana beri verseniz boğaptık ya.
1: Ben okumaptım. Azıraq bir saklap ötküzü ötken olsam sizge kilatik.
0: Sen keçken olsanız muşundak avartılık
1: yok. Dakikinin şovap getirmesin.
0: Bunun olsun birin derecelik.
1: Yani kirli praslam.
0: Maşinin yötkülü de gazını yötkülü bombaydı ama kaçkaydı ki valla. Gazını yötkülü bombaydı ki şundak talep bağdı genge. Şunun için erz kılmadıysanız beri bir erzanız akmaydı. Muş erz kılış bile az kovup gitip kalırsız kince.
1: Sen mi tosunu ızbasan?
0: Raz. Hem de... Ay, valla erz kısanız akmaydı çünkü ulanın bir yürüş ölçemleri buldu şimdi.
1: Doğru.
0: Şu an valla bombaydı de kendik ya. Ha, bombaydı değil. Bulamdım.
1: Özal konsol köçüsüden mini fengen aldık geldim yollarda abdomobil köpteyken tosuluş yok deydi o.
0: Kim o?
1: Özal, siz yalı tarafından mağdınız mı? Şunda oğan da?
0: Ya, bana Malik bana yakışı oku atkan kızını ağlı minipti. Yakışı mesela riyasetçiler, Arhan, Vulumuchi, Dungcandın. Şarışı kırıp bana yönüştü yaptım mı? Bunlar muhabık, deydi hocam. Rahmet bu bir vapadar bir ata bu. Sen balısını ettikten operudu, keşti, ekiludu.
1: Yetişcan. Kızını,
0: Müşündak buluş gerek, erle.
1: Doğru, öpürüp ekilişki mesul buluş gerek.
0: Şundak.
1: Qarğay qız lölölönü yolladım dep ködük yollap sizə buldum aqul.
0: Yollagan bilan bəri bir aşmayıb atdı bal demdi. Çapat atdın la cəmi anı dostlar.
1: Mina nim deməkdi?
0: Ey bu biz qoymağan naqışlar.
1: Siz nən qoysa nəni içib aldınız siz məni aşmabsız cəmi aşmay turub tek bizə şipin yolladınız da ha?
0: Səmət loban.
2: Zuhre Kerem, Mevlüt İbrahim, Yaksımı, Galbet Yüle, Kusun Yerevan. Yeni Ağat Yıldın, Sanfangı Oğuzu Boğan, Arla Kutumu Maşını, Kusun Yerevan.
0: Makul, rahmet, rahmet.
1: Mahmut Can Mehmet, Kaşkadın Mulligir'in Abdullar'ını bir mukapatlam dikin deyip saklap kettim silindeydi o.
0: Kaşkadı ki? Biz de mukapat beyrimiz deyken gelip mi kımadık o?
1: Anlayışla yok. Aksu tokumçılık çünkü örgü koşuyorsun işte maşilla köp deydi Anver ha?
0: Ma Abdüriştepen'de av Kargül'e muzdoğap kansı mı?
1: He doğru.
0: Kargül'e muzdoğap kansının ki ma muzdoğapları kadaları acayip ise hep çiçiğ gibi bir teklif deydi. Mesela kiçik kılıydı bu ne? İşte dabağı kızı bu kadar.
1: Onu mesela dabağı kaçısı sanmayı kandak kısasa demek ki.
0: Soluya kaltık tükepesi demek ki ma.
1: Andak istekim bulmaz mı ki?
0: Demek ki dabağı kızı sen yanılgan bulsa dedi.
1: Anlaştılsa demek ki kendi.
0: Buldu.
1: Buldu anlavatkan da belki.
0: Hadi anlılgan bulsa özgürtü de anlılgan bulsa. Sıkaydı verip de koyasız.
1: Makul. Özal'ın of çöreği.
2: Konsul üstüne olmuş. Şimdi kaç yanı bir taraftan ben. Ben son aldım canım yolları attım. Bu lakirli git o kup kalışı yok efendim.
0: Buldu buldu potiğimi. Ne mürdün çok bozal manga yunu sırava ne? De bu çöreği yollap da okşadım ha.
1: Okşadım. Fatime şu anda kekmeydiğen bu kettinizden ha. Siz cimmi de bu ününüz üçüp.
0: Şirali kurk capala yaşsın dedi bayım. Capat attın lan sen vay vay. 5000 da aşıramısan la.

0: Akşam da gelerek yine onlara.
1: Ciddiydin, davan şiyüge kaptı, tosulu şok ya Faruk Oyan sana uçuri.
0: Abdurrahman Efendim'nin ki teklifi yak yak, benim dinim, abav cuansız sel mi kavdanırak bosa bu cuan yitsişin fan hırlı bu halken. Şun bir yakışırak layılıken bosa, karbinlik layık. Anike tekimi kolaylık olattı dedi. Buldu buldu, anla atkan bosa kargülü dikile. Mağu heri dağlanın istimaslan ama bu talep şikayelerinden bir oyluş koygan bosa ana buldu. Akhat
2: çangı. Görmek şu burada sayıl kardeş. Cansay körüsten sayılık şey yapmış. Beşinci körü çekin, beş kötü maşıl. Cudanlılık mangayı kızda. Maşıl mehtarı biraz çek.
0: Buldu buldu, rahmet. Yani çok.
1: Yani cengolu, cengoyuli mihman kasaldı mıcıda deydi o, kaşkadın Afran'ın bagen uçuyor ya.
0: Cengolu, kaşkadın kim ki? Buldu. Mevlüt kamdan yolu dük çoğun ekranı koysak tasavvur kıpkanlı kanda olan, ne mi koysayız?
1: Sizin yolunuzun demek ki. Onu kanda yolu. Mevlüt kamdan
0: yolu dük çoğun ekranı pakat şanmadım zaman.
1: Aşak bir ekran koyaylı demek çok şuman
0: mı? Ne mi de bir ekran koyduğum ki? Yolunu tarlaştırıp.
1: Benim yolum ne mi çıkmasa o da.
0: Şu buldu, ravan boğun yakışı. Hoş anlıkçıla. Şuh ve cuşkun keyfiyatı ilik de yollarınlarına davamlaştırıp menzlığınlığa zık selamet bir yolu sanlığın için kalımızda ümit kılıp bugünkü yollarınız bize mera programımızı akırlaştırmaz.
1: Programı riyasetçileri Mevlüt İbrahim bile.
0: Manı Zökre Akerem.
1: Hayır hoş dostlar, aman bu
0: hayır hoş, etik programımızda körüşte ve anlaştı katli unutmamı kaçla. Hayır hoş.

0: Akıl kasplarını kullanış münberde noktalık hemkarlık türüden tötede gelişim imzalandı. Şanghay Hemkarlık Teşkilatı Okatçılar Komitetinin icraiye baş katibi Sergi Kanaviski, Cungo Şincan'ın özgeci coğrafyalik orni ve evzel rakamlik ul eslahalarigi tayinip Şanghay Hemkarlık Teşkilatının rakamlik soda hemkarlıkı da tecrübe etizi ve uluğuşluk rolini cari kıldırdığalıkını bildirip mundaq dedi. Cungo Şincan'ın bu sınak noktası supsada kelgüsüdeki hemkarlık iki taraflik dairden halkıp varlık eza devletler hem emrah devletlerini öz içine alğan köp taraflik rakamlik ekologiya sistemisi berpa kılışkı küş çıkarılıdı. Dikkat eşya obroti, soda, energiya katarlık sahelerge noktalık merkezleştirilip rayon iqtisadının ortak gülünüşü işkaşırılıdı. Şinjan bu kıtımlık münberde şarıkının sallık malumatını garipte hesaplaştık, hesaplaya elkiliş layihası sahası da Cungo karhallarının mülazimet kilişini ümit kılıdı. Saudigerler uyuşmamız Şinjan'ı terek bulup, Otra Asya'nın təsirige yakşı mülazimet kılalayımız. Bunun da nurgun pürset ba. Bu kıtımlık münberde rakamlik ıqtisat tərəqiyatını hem türtkü bulup sınaş görgezmesi məxsus təsis kılındı. Bunun içi de Şinjan'ın rakamlaştırış neticesini merkezlik körgezmi kılış rayonu da Şinjan'ın yakın kıyılardan buyan rakamlik terakkiyatı kolgu keltürgen en yeni neticeleri merkezlik namayan kılındı. Şinjan, Sılu Rongchuang Tor Pen Teknik Çeklik Şirketinin baş müdürü Du Songlin, Karhanının köp tıllık AI eşya obroti rakamlık akıl süpüsü ve çigra alkıgan köp şekillik birleşme transportini bir gevdeleştiriş sistemisi kurduğalıkını eğitip mundaq dedi. Süpü ıhtıdarını Tedirci, Alatau, Qorğas, Qashqar Qatarlıq tügün portlarığı kengaytip rakamlık soğudu koridorini munberdeki təşebbüstün köp etkili, umumlaştırgılı buluduğun əməli körünüşke aylandırıp, Şinjan yadroluq rayonunun yukarı süpətlik tərəqiyatı üçün karıxanı küçümüzünü qoşumuz.
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qılıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti bugün Ахпарат илан кылыш жыгыны эчип, Шинжаң Уйгур автоном районунун шаар базарларын ысыктык менен таминлеш низамын түшүндүрдү. Бу низам бу жыл 10 айынын 1-чи күнүнөн баштап расмий жолго коюлду. Бу низам Шинжаң илан кылган автоном район дарежелик ысыктык менен таминлешке дайыр тунжу жерлик низам болуп, жами 7 бап 48 матта. Бу умумий принцип Yerik plan ve kuruluş, sığlık bilen təminleş kapalıdı, par işiltiş mülazımıdı, nazarat kılış, başkuruş, kanuni cevapkarlık katarlıq məzmullarını öz içik alıdı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin başkatibi, Ağbarat bayanatçısı Meryem İsmail tonuşturbundaq dedi. Nizamının tüzülüşü, sığlık bilen təminleşini başkuruşunu, hükümet belgelemesi katlamıdan yerlik nizam katlamığı götürüp, Sığlık bilen təminle şirik planı, kuruluş, ticaret, mülazimet, parşiltiş, hem de alaqlar nazarat kılış, başkuruş faaliyetlerini kiliplaştırışını teximu nopuzluq, teximu muqim kanun asası bilen təminledi. Bu qitimki nizam çıkırışta mesele yönlüşte çın turulup, katlıq soğuk rayollarını sığlık bilen təminleştiki əməli arzu tələblər tolu qobul kılınıp, öy temperatursi ölçümünü aydınlaştırış, Haqqay turuş mekanizmi ornitish, mulozimat harakatini qiliplashtirish qatorliq tadbirlar orqali ommaning al ahvoli orzu talabi konkret qonun tizimiga aylantirildi. Bu issiqlik bilan ta'minlash bozori tartibini qiliplashtirishga foydali bo'lib, hukumat issiqlik bilan ta'minlash o'rinlari par ishlatuvchilar qatorliq har qaysi taraflarning huquq manfaati majburiyati oydinlashtirilib, issiqlik bilan ta'minlash sohasi bexatar, muqim, yuqori unumlik, aql yo'nishga qarab taraqqiy qilishga yetaklandi. Nizomda ommaga illiqlik yetkazishning o'lchimi, huquqini qo'llashning yo'li, par ishlatishning qoidasi bo'lish nishoni cho'rilib, mukammal huquq manfaat

Nın hukuk menfaati, mecburiyeti aydınlaştırılıp, ıssallık bilen təminleş sahası bir xatar, muqim, yukarı ünümlük, akıl yönüşki qarab tərəqi qilishki yetəklendi. Nizamda, ammığa illiqlik yetküzüşünün ölçümü, hukukunu qoğdaşının yolu, par işiltişinin qayıtısı buluş nişanı çöğürülüp, mükemmel hukuk menfaat

0: Kılıçdak eğir vazifini mağa hatırcam tapşırdı.
1: Devletimiz komandasının baş terineri Goşu Çiğan musabakıdan keyin komanda azalarının işbadesi ve jantikip musabakılışış ruhini muayyelleştirdi. O monolanı bildirdi. Komanda səp şekli toluq bolmastıq tək paydasız əhvalıqı düşkəgəndə komandadaki başqı topçılar musabakıda teximi köp məsuliyyatını üstüge eylişi

Bu meydan müsabakada dövültümüz komandası bu yılki 23 yaştın tüvenlerle Asya Longsi futbol müsabakasıda işkincilik erişken topçılığına asas kıldı. Can Yunin, Wu Shi, Zhu Chengjie Katarlıq yeşil çoğarak 3 topçıdan tərkip tapkan otları oksızlıktaki səp şekli komandanın mokumluğu ve zərbi veriş küçünü aşırdı. Wu Shi aradan 2 yıl 8 ay

2026 yıllık 4. növbetlik Şinjan Atış Longqısı futbol teklif müsabakası 11. ayının 13. günü başlanadı. 9. ayının 16. günü 2026 yıllık 4. növbetlik Şinjan Atış Longqısı futbol teklif müsabakası

Mihoto gözünün qeyrişini keçiktirdi. Vitamin C göz almasını təşkil kılgıcı göz göhri tərkiblerinin biri olup, vitamin C'ni yeterlik istimal kılganda gözünün torlışı ve qeyrişini keçiktirip, gözünün çarçışını pasaytışı yerden buldu. Tikellik neşbüt, yeni çılan, renglik laza, yazlık bəsək.

Hürmetli radyoanlıkçı dostlar, Fashion Spomuzga kegen uçurladın dostlar, yet güzelin azizi. Bu programda Nurgun Sayat oralarını radyo dolguları arkalık uçurduğumuz. Yaxtırbanlayımız da

Bu dostumuz illik aile degen nakşını anlasak bulamdı da püçür birip de. Bizde illik aile, illik bir dünya degen nakşı ba. Şunu orlaştırıp bir eyle onda olsa, şunu anlamsız sevdirip program mezmurlarımız mı ahvallığa karak orlaştırıp pesek bulduğumu dostumuz.

Kıştın katı mı kapat? Kava için emen tazıq kağazırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıqı, su sümürüşçallıqı yakşı bulup, hanım kızlarını rahat eskoldurdu. Altın üzük bu kapatı sizini saklap durmaqta.

Hürmetlik radio anlayışlar, keskinler hayırlık olsun. Hayırlık akşam programımızda oralaştırılgan yakınlık naş köylerimizin yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programımızda Abdülkadir Yar İli Oruluşu'daki Altın Paşa Had namlı naşıyla başlayalımız. Şimdi hazırlanın dostlar. Merhamet.

Aziz dostlar, tövende Zed İlyas Orlıçı'daki Sim Sim Yağmur namlıq naqşını birlikte anlayımız. Qine merhamet dostlar.

Dostlar, iki uçurla karayımız uçurladın. Kaçkadın Mehmet Ali anlayıcımıza örgeç çoğun deyip çaylandı. Mehmet Ali kova. Buldum ha deyip. Mehmet Ali yakımızın kızının karşılığımıza Kaçkadaki keçilik ismini de. Keçilik növetten bu şu taksiyine aydedik hakimize bu. Çapa çektiğiniz köptün köpü rahmet. Yollarınızı ravan sapınınızı hoşluk bir hatları basın. Programlarına halkı dekla dağımlık yaktırıp anlaşalımızı ümit kılımız. Tan so jo dosu mes ni hao zhu chi ren ni zhu chi de jie mu zhen de hen bang wo xi huan ting te bie gan xie zhe wei peng you de liu yan fei chang gan xie zai ci gan xie ni ye xi wang ni neng ji xu xi huan shou ting 1074 jiao tong wen yi guang bo ai ge ding ge bra ma dosu mes bu tan so jo de ge dosu mes program lan in de in ta in yaqtirib anglamat qanligini bildirib uchurlan yollab de ge ding ge bra ma Aksu'dun Elşer Navay ustam, kızgın karşılığımız nallana set yıkıp buldunuz mu? Keşkige yıkıp setip buldunuz mu? Özünüz yap otadınız mı? Bu da rahmet. Uşarlı olsa da onu yollap duruşunuz. Ümit kılmız Aksu'nun iki kadın uçurlarını koşunca yollap durun. Elşer ustam. Hoşunda sormetlik. Aziz radyo anlaş dostlar. Lirik mola şok kilerimiz devamlı kozorunladı buldu. Tövende Ablikim Abdurrahman'ın oranışıydı ki. Esleymen Seni namlı. Nakşin gönlüzü rönlasınımız dostlar. Merhamet.

0: Жырлаг адамны карайбыз, Шаңни деген достубуз айрылдырымдын баалоого келдим жолдор аванда бучурулуптур. Рахмат Алчыр, авазлык чыгырыңызга жакшыма?
1: Hey hey, 174 aslında görüşürüm. Yıkılan uçanın ikinci yıllar ravançılı. Bizim layakka, kemsat kaç Allah'a tuzcu mu örgek çoğun? Bana biz mi bak?
0: Hey hey, kızım karşılamışsınız mı? Uçurlu asa damlı yollab duruşan malı ümit kılmızı dostla. Vişin spamızın numarı XG1074 FM. Yani XG1074 FM dostla. Hoş anası kaderlikan hoşla tövende çoğu cihazını orlaşırdı ki. Şal hidi namlıq naqşını huzuruna sunumuz. Merhamet.

Hürmetlik radyo amaçlar tüvende Adile Abdiz Orlaşır ki Heyranen Amlık Nakşı'nı gönlüzü ranasınımız. Kendi dostlar merhamet.

Çırlı Akkaray'ımız Şanlı'yı diyen dostumuz Vancalyan'dan sayı yolu karab yeni Vancalyan'dan sayı yolu çöp Mücöğün'e karab mağandım yolla koş yolun işte Ravan diye uçurunu yolla abdur rahmet. Aziz dostlar, Emdi Polat Tursun'un uğurluşuydu ki Aydın Keşler'den namlı nakşinin ki onları zorunlansınımız. Kendime rahmet dostlar.

Radio Anlıqçı dostlar tövende Leyca Orlıqan Sana İtar Sözüm Barınamlıq Naqşını birlikte anlayımız Kene merhamet dostlar

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızda mişad ahırlaştırmız. Programımızı yaptırıp anılgan, programımız katnaşkan bar canlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir. Növetçi muharir Ramila Ablimet.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansınlan kaçalımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılan. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip gittin. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'ı kilişenizde karşı alınız.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir gitsi, sizge özgücü duygularını bekışlaydı. Şinjan'a kilip, mezlilik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Şinjan'a kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve ikizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. İpek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a kilip mezelik taamlığı iğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a kilişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitisi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Şinjanğa kelip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjanın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlıkı, beypayan kumluktan kötürülgen üstlükü, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip getirdi. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir gitsi, sizgi özgücü tuygularını bekışlaydı. Şinjanğa kelip, mezelik taamlağı eğiz deyip, yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay, Şinjanğa gelişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılmak. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstütek, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz değil. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldık. İlgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüdür. Bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşılamız.

Şinjanğa kilip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjanın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıl. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüte. Bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge öz gücü tuygularını bekişleydi. Şinjanğa kilip mezelik taamlağı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurlu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjanğa kilişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüte, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşılamız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşı batkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Sincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Sincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzluk, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir gitsi, sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlukı, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılıp. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip yaptı. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurluğun. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü tuygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı eğiz deyin. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılmak. İlgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı iğizdeydi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılan. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişenizde karşı alınız.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve etizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü tuygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezelik taamlığı eğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşıcay, Şincan'a gelişinizde karşılamız.

0: Her günü seherde işkomanganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun serhil programlarını ansonan karşılığımız.
2: Her günü iştin düşkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şinjan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kıldı. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizge özgücü duygularını bekişleydi. Şinjan'a gelip mezelik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşı cay. Şinjan'a gelişinizde karşı alınız.

Bu şirketin mesulü Liang Jinsen, Nakh meydanda sınav tetip yesqiliş qızğınlığı nayet yuqarı boldı. Nurgun setibeli sodigerini udulüşüp kengişişge jalap qıldıq dedi. Xotan vilayetli soda işler idarisi körgezim bölümünün mesulü Zhang Huanhuan mundaq dedi. Bu qitimki yermengege qatnışış Xotan vilayetinin kesip tərəqiyat neticilerinin bir qitimliq merkezlik namayan qılınışı. Teğimi muyumi sırkı setiş yollarını kengaydış, ammının kırmını aşırışka kuvvet koşuştaki əməli tədbir. Biz davamlıq türdə Beijingdeki türlü körgəzmi supularga tayınıp, Beijing Xotan kesip həmkarlıqını çoğurlaştırıp, yerlikdən özgece məxsulatlarını sırkı çıxırışka sicil türkü bulup, rayon iqtisadi, cəmiyyatın yuqarı sübətlik tərəqiyyatına küç qoşumuz.